0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer, kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, seyyidina, Hazreti Muhammedinil Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzünün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın.

Vermedik bir varlık bırakmayın ve ey medayın şehri titreyerek uyan, istahrabatta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve semaveyi doldurun. Ve durun. Durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor, salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde, o simsiyah nur denizi gözlerine doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'i.

kadın geçer beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın. Her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar. Bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü on

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayan? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer. Her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

هدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Fırsat bu fırsat.

ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın nutfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceltir.

kalırsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım, huzurundayım.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Thank you so much, Maher Zain.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan keremi sonsuz Rabbim. Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım. Ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum. Ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun, ırmaklar senin hasretinden böyle çağlar, deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşa ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

Ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt.

0: sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah'ım, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: Burası Yıldız Efendim.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

Adım senin. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im, yetiş.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve başkomutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu.

Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen oklardan birinin hedefi Sa'd bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla hendeyi geçer ve üç kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam dört vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah hendeye atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar ve ayaklar. Titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kurayza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kurayza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın, bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden

Ben karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte soğukla geçirdiler geceyi. Bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses. Gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra pendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu. Ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü Hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir

İşte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman?

Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi, sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa, yüzünde tebessüm.

Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler. Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta. Erimiş, kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası. Hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede.

İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası. Ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben.

Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan, merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar, secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil.

mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar. Birbirlerine, babamız Adem var derler ve ona gelirler. Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin. İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin. İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa aleyhisselam da, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin, diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin.

0: Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek, diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim, benden başkasına gidin, Muhammed aleyhisselama gidin, diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun, diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek, denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim, ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed, denilecek. Ümmetinden üzerinde hesap olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al, denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
1: Mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde.
2: Yıldız efendim.
1: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
2: Yıldız efendim.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, hepimizin bildiği Firavun olayı Kur'an-ı Kerim'de çok yoğun bir şekilde anlatılır. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'de bizim zamanımızın, yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zamanının Firavun'undan belki 10 defa daha fazla Musa Aleyhisselam'ın Firavun'u anlatılır. Allah'ın kitabı hikmetli olmayan hiçbir işe müsait değildir. Eğer Kur'an bir işi, bir olayı bir uslupta, bir tarzda anlatıyorsa o hikmete en uygun olan demektir. Firavun kıssası defalarca farklı olaylarla Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyorsa, sonra da Kur'an-ı Kerim'in her okunan harfine Allah şu kadar sevap vaat ediyorsa bundan ne anlaşılır? Mümin bir ders kitabı olarak, bir öğüt kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'i okuduğuna göre kendisine Allah ders olarak öğütlediği bu Kur'an'a farklı yerlerde, farklı açılardan yerleştirdiği Firavun üzerinden de ders veriyor demektir. Sadece bir peygambere, bir zalimin yaptığı işkenceler açısından Firavun olayını ele almak doğru değildir. Evet, Firavun deyince akla Musa aleyhisselam gelir, Harun aleyhisselam gelir. Bu doğrudur. Ancak Musa aleyhisselamla zalim Firavun'un buluştuğu yerlerde kıyamete kadar imanla küfrün buluştuğu her yer için örnekler vardır. Eğer Musa aleyhisselam ve ona iman edenlerin Firavun'la karşılaşmaları, Haman'la, Karun'la karşılaşmaları, Allah'ın onları imtihan etmek, kulluk sürecini yaşatmak için murat ettiği bir şeyse eğer, o zaman kulluk imtihanı içinde olduğunu bilen her mümin için Firavun'da, Karun'da, Haman'da, Ebu Cehil'de, her birinde, Nemrut'ta önemli dersler kıyamete kadar vardır.

Şimdi Musa aleyhisselam Firavun'un Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı ayetlerden bir grup ayeti alacağız. Adeta Firavun'un Musa aleyhisselama karşı güttüğü politikayı özetleyen ayetler, Musa aleyhisselamın bir peygamber olarak nasıl Allah'a sığındığını gösteren ayetler ve Allah Teala'nın zalim, despot bir yöneticinin zulmüne karşı kulluk yapamadığını, gerekli imani tavırları ortaya koyamadığını söyleyen peygamberine ne cevap verdiğini göreceğiz. Kıyamet gününe kadar ben Allah'a iman ettim, peygamberine iman ettim ve mümin olarak cennete girmek istiyorum diyen herkesin ölçülerinden bir ölçüyü Allah Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Eğer Kur'an-ı Kerim bunu bir tarih olayı olarak, Firavun'un yaptığı zulümlerden bir zulüm olarak sadece tarih olsun diye bize anlatıyorsa bizimle ilgili değil. Ama Kur'an tarih kitabı değil. Namazda okunuyor, tefsiri okunuyor, meali okunuyor. Kur'an ibadet kitabı, ibret kitabı, amel kitabı. Allah Kur'an'a ne yerleştirdiyse o bizim içindir. Bu fani alemden Musa aleyhisselam da gitti, Firavun da gitti, Karun da gitti. Onlara Kur'an'ın inmesinin bir gereği yok. Kur'an yeni Karunlar türemesin diye inmiştir. Yeni Firavunlar olmasın diye inmiştir. Musa'nın aleyhisselam peşinden gidecekler yalnız ve çaresiz kalmasınlar diye inmiş bir kitaptır. Şimdi Musa aleyhisselamın nasıl bir işkence ortamıyla karşılaşıp çaresiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa aleyhisselamın karşılaştığı bu olayı Allah-u Teala'nın nasıl anlattığını ve Musa aleyhisselama çıkış yolunu nerede gösterdiğini görüyoruz. Beraber mealinden dinleyeceğiz. Tekrar ediyorum kardeşler, Kur'an-ı Kerim'i Yusuf aleyhisselamın Züleyha'dan gördüğü filan sahneden ibaret zannedenler, Kur'an-ı Kerim'i ateşe atılan bir peygamberin hikayesini anlatan kitap olarak zannedenler ve kendisini ateşe atılmaya ve bir gün Allah için hicrete, bir gün zindanlarda bir harama düşmeme uğruna zindanlara düşmeye razı olma yönünde örnek derslerin kitabı olarak göremeyenler, Kur'an-ı Kerim'i sadece ölülere okunacak kitap olarak görüyorlar demektir. Bundan Allah'a sığınırız. Kur'an ölü kitabı değil, Kur'an müminin hayat kitabıdır. Bu mantıkla Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa aleyhisselamın çaresizliğine Allah'ın hangi çareyi gösterdiğini, bir peygamberi nasıl yönlendirdiğini beraber dinleyelim. 83. ayetten 88. ayetin sonuna kadar okuyorum. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin küçük bir bölümünden başkası
Musa'ya iman etmedi. Musa'ya iman edenler azınlıkmışlar. Neden? Firavun'un işkencesinden korkuyorlar. İş güç kaybetmekten, sürgünden, hapisten korkmuşlar. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece Allah'a tevekkül edin. Korkmayın bu adamdan, dedi. Onlar da, yani Musa'ya iman eden o küçücük grup, dediler ki, biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. 85. ayetteyiz. Musa aleyhisselam baktı ki iman edenler çoğalmayacak. Neden? Sürgünden, işi kaybetmekten, memurluktan atılmaktan korkmuş hepsi. 3 kişi 5 kişi iman etmişler. Bunun üzerine Musa aleyhisselam bari bunlar sağlam kalsınlar diye düşünmüş. Korkmayın bu adamdan. Tevekkül edin Allah'a diye nasihatte bulunmuş. O azıcık grupta ellerini açmışlar. Rabbimiz, biz senden başkasına tevekkül etmiyoruz. Tamam, kabul ettik. Her şeye razıyız deyip Allah'a sığınmışlar. Sokaklara Firavun hakim. Sisteme Firavun hakim. Ekonomiye Firavun hakim. Hatta aile planlaması bile onun talimatıyla ve onun istediği gibi yapılıyor. Kız doğmasına izin veriyor, erkek doğunca öldürüyor. Bu derece vatandaşına hakim bir devletin başında Firavun. Ama azıcık bir grup teslimiyeti kabul ettiler Allah'a. Ne dediler? Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Dua ediyorlar. İşkenceye, toplu katliama karşı korumasını istiyorlar Allah'tan. Bunun üzerine ne buyurmuş Allah Teala? Musa'ya ve kardeşi Harun'a biz şöyle vahyettik. Cevap vermiş Allah Teala. Bizi koru ya Rabbi. Bizi bu zalimin eline düşürme. İmanımızı koru diyenlere Musa'nın ve kardeşi Harun'un ağzından cevap vermiş Allah. Vahyettik, buyurduk ki kavminiz için Mısır'da kıblegah haline gelmiş evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Sonra namazı dosdoğru kılın ve peşinden iman edenlere zaferi müjdeleyin, demiş Allah Teala. Musa aleyhisselam da dedi ki, ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi böyle yaptın? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar sana iman etmeyecekler. Tekrar toparlayalım. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Yunus suresinin 83. ayetinde? Firavun'un baskısından korktular, iman etmediler. İşlerini güçlerini kaybetmemek için. Çok az kimse iman etti. Musa aleyhisselam anladı ki bunlar iman etmeyecekler. Bu sefer iman edenleri kucağına alıp Allah'a sığındı. Bizi bu hainden kurtar ya Rabbi, dedi. Bu sistem bizi çökertmesin. Allah da onların bu kendisine sığınmasına karşılık cevap olarak iki şey istedi onlardan. Bir, herkes evini kıblegah edinsin. İki,

namazın hakkını verin ve müjdemi bekleyin. Sonra Peygamberi Musa'nın lisanından Allah-u Teala bu mantığı bu hale getiren temel sorunu dillendiriyor. Sorun ne? Neden azıcık bir grup iman ediyor? Bu sorunun cevabını Musa Aleyhisselam söylüyor. Çünkü bu adamların elinde çok mal var. Bütün ticaret merkezleri bu adamlara çalışıyor. Mal bunların elinde olduğu için bunlar güçlü. Silah değil, dikkat edin. Maldan dolayı güçlü bu adamlar. İki, bu adamın, Firavun ve adamların elinde hayatın dekoratif yönleri var. Çok ziynetli bu adamlar. Şık giyiniyor. Şık evlerde oturuyor. Şık atlara biniyor. Dolaşırken yakışıklı. Gezerken zengin. Kullanırken lüks kullanıyor. Mümin ise fakru sefaret içerisinde. O fakru sefalet içerisinde sürünen mümin veya imana gelmek isteyen mümin adayı bu ticaret merkezlerine hakim olan her şeyin lüksünü kalitesini kullana bakıp sefalet içerisindeki müminlerin arasına katılmak istemiyor. Batır bunların malını Rabbim, batır da bunlar iman etsinler diyor. Musa'nın gördüğü kurtuluş reçetesi bu adamların elindeki hayatı dekoratif hale getiren, güzel, ziynetli hale getiren görüntüyü yok etmek ve ellerindeki para gücünü yok et Allah'ım diyor. Peygamber olarak, ulul azm peygamberlerden biri olarak onun aklının aldığı şey bu adamların elinden bu malın batıp gitmesi lazım. Yoksa ben kimsenin imanını sağlayamayacağım. Ama buna karşılık Allah-u Teala'nın kurtuluş olarak gösterdiği şey, ordularınızı kurun, cihada hazır olun, bu adamları imha edin şeklinde değil. Eğer bütün sistemler Firavun'un elinde ve Firavun istediğini yapmaya muktedirse, sadece kıyafetindeki şıklıktan dolayı, insanlar onun bindiği paytondan dolayı, insanlar onun ve adamlarının, onun kapıcısının, onun korumalarının bile girdiği çıktığı lüks evlerden etkilenip de fakir kalacak halde, malını Allah için infak edebilecekleri bir halde mümin olmayı tercih etmediklerini görünce, Allah'ın gösterdiği reçeteyle bir peygamber olarak Musa Aleyhisselam'ın zannettiği kurtuluş farklı. Musa Aleyhisselam bu adam gebersin gitsin, elinden mallar gitsin, herkes iman eder demiş, düşünmüş. Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Allah Teala ise kurtuluşu Firavun'un helak olmasında değil, Firavun'un elindeki malların iman edenlerin eline geçmesinde değil, iman edenlerin evlerinin kıblegah ev haline gelmesinde görmüş. Eğer samimi bir şekilde bizi bu adamdan kurtar ya Rabbi diye sığındıysanız, ayeti celile o küçücük iman edenler Rabbim bizi bu adamın eline düşürme, rahmetinle bizi bunlardan koru dediler. Koruma talebinde bulundular Allah'tan. Allah da ben sizi koruyamam demedi elbette. Ama korumanın sebeplerini, çarelerini gösterdi. Firavundan, zulümden, mal hegemonyasından, ticarete hakim olanların elinden kurtulmanın yegane çaresi evleri kıblegah etmektir. Kıblegah ne demek kardeşler? Kıblegah namaz ortamı haline gelmiş ev demektir. Namaz gibi insanın yöneldiği merkez demektir. Biz bunu bugünkü Türkçe ile kullanırsak fecealu buyutekum kıbleten, eviniz kıbleniz olsun. Türkçesi böyle. Tam Türkçesi böyle. Eviniz kıbleniz olsun.
فَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ kıbleten, eviniz kıbleniz olsun. Yani Firavun ordusuyla, ticaretiyle, sahile, Nil Nehri'ne, insanlara, ticarete, her şeye hükümran olmasına karşı siz çalışmanızı, eğitiminizi, bütün odağınızı evinize çevirin, Allah buyurmuş. Sonra da o akimus salah, evlerinizde namazın hakkını verin. Namaz kılın değil. Namaz kıl yok Kur'an'da zaten. Namazı ikame edin. Namazı dimdik ayakta tutun. Sancak gibi ayakta dursun namaz. Namazın hakkını verin. O beşşiril müminin, evini kıblesi edinmiş. Yani ana hedefi, ana gayesi, yaşadığı ev haline gelmiş. O evde namazın hakkını vermiş müminlere Allah'ın zaferini müjdele. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren dinledik. Kur'an sosyolojik teorilerden söz etmiyor. Siyasi, sanal toplum mühendisliğini anlatmıyor. Levh-i Mahfuz'da Allah'ın kullarının kurtuluşu için çizdiği planı anlatıyor. Eğer bir gün yeryüzü yine ellerinde ticareti, parayı bulundurdukları için insanları şeytana kulluğa teşvik edenlerin ağlığı ve hükümranlığı yüzünden müminler çocuk yetiştiremez, müminler Allah'a kulluk etmekte zorlanırlar, peygamberlerinin peşinden gitmekte zorlanırlarsa, sünneti yaşamak ayıp haline gelirse, Müslümanın kıyafetinden yiyip içeceğine kadar her şeyde gırtlağına kadar sıkış bir gün olursa yeryüzünde, becerip de Rabbimiz bizi bu kapitalizmden, bu yeryüzünün yeni globalleşmiş yapısından kurtar, kulluğunda bizi muvaffak kıl, bizi iman ehli olarak huzuruna geleceğimiz amellerle donat diye dua edecek olurlarsa, ki bunu yapacak insanlar, kimseler azınlıktırlar hep. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, kitleler bunu yapamazlar hiçbir zaman. Çünkü onlar iş kaybetmekten, aşk kaybetmekten, sürülmekten, başka şehire eşyalarını toplayıp yeni bir eve taşınmaktan hep korkarlar çünkü. Kitleler hep korkar. Ama bir grup İsrail oğulları gibi, bir azınlık milletten bile olsa, onlardan bile olsa bir grup hep peygamberin davasını gütmeye, sünnet ayıp bile olsa, sünnet sempatik görülmemiş olsa bile peygamberin peşinden gitmeye hazırdırlar. Eğer bir gün onlar Allah'a dilekçe sunup da bizi bu kapitalizmin şerrinden, bu her sokak başında mantar gibi bitmeye başlayan bu alışveriş merkezlerinin şerrinden koru ya Rabbi diyecek olurlarsa, Kur'an kıyamete kadar iman eden herkese evlerini adres göstermiştir. Herkes evinin kıymetini bilsin. Bu alenen şu demektir: eğer iman diye bir davan varsa senin, çocuklarını mümin olarak yetiştirmek diye bir heyecanın varsa, çare Müslümanların özel okullar açması değildir. Çare camileri çoğaltmak değildir. Çare bol bol Kur'an kursu açmak değildir. Çare miting yapmak değildir. Çare medyada değildir. Çare herkesin evini kıble edinmesindedir. Herkes evini kurtaracak. Saldırılardan, baskınlardan evini kurtaracaksın. Evini kurtaranları o evlerde namazın hakkını vermeleri halinde Allah kurtaracak. Bu böyle. Kur'an'ın reçetesi budur.
Ekonomi içinde reçete budur.

iman içinde reçete budur ve bu reçete herhangi bir yorum üzerine kurulu değildir. Mesela filan ayetten filan müfessirin çıkardığı kanaatleri söylemiyorum. Allah'ın herhangi bir yoruma, müfessirin sözüne, muhaddisin teviline, fakihin içtihadına gerek bırakmayacak kadar açık ve net bir şekilde gösterdiği reçeteyi okuyoruz. Fec'alû buyûtekum kıble. Eviniz kıbleniz olsun. Eviniz kıblegahınız olsun. Bunun için doğurduğun çocuğu Kur'an kursuna, Müslümanların kurduğu özel kolejlere gönderip, İmam Hatip'imde, bir de İmam Hatip'e de gönderip mücahit yapacağın şeklinde sanal bir hayal kurma. Çünkü bu senin beşer olarak varsayımın. Ama seni yaratan Allah mümin, mücahit, muvahhid biri olarak yaşayıp çocuklarını da o şekilde yetiştirmenin çaresi olarak sana sadece evi gösteriyor. Kıbleleşmiş evin olacak. Evin kıblen olacak senin. Bu ne demek? Dünyanın neresine gidersen git, evin senin gözünün önünde duracak o. O evin betonu, saten boyası filan değil. Evdeki ruh halin, eşinle, çocuğunla, evde yaşayan annenle, babanla, o insanlar olarak o ruh 24 saat seni istila etmiş olacak. Bu neyi gösteriyor? Bizi Firavun gibi cehenneme değil, senin iman eden kullarının cennetine koy ya Rabbi diyenlere Allah en yakın cennet adresi olarak nereyi gösterdi? Evleriniz. Yapın bir mescit, orada secdeye kapanın demedi. Çekin kılıçlarınızı, ölenleriniz şehittir, hepinizi cennete aldım demedi. Kuru kuruya ölünde demedi. Evlerinize kapanın. Evlerde madem bu evler kıble oldu, daha yemek yok, yatak odaları yok, banyoda gusletmek yok, guslü gerektirecek iş yapmak yok. Çünkü Allah cennetin adresi olarak gösterdiği bir evde böyle şeyler olur mu? Değil efendim. Öyle değil. Evlerinizde ana ölçü namazın ikame edilip edilmediği olsun. Namaz kılınmak değil ama. Namazın ikamesi. Namazın hakkının verilmesi. Namazın hakkı verilen bir ev olsun. O evi de gözünün önünden ayırma, cennete en yakın adres evdir. Hepiniz Mescid-i Aksa'da toplanın diyebilirdi Allah. Ve biz Kabe'nin etrafında tavaf eden müminler olarak, bu Kur'an bize indi, Allah bize hepiniz Medine'ye sığının, hepiniz Mekke'ye sığının, Hıra'dan, Sevir'den ziyarete başlayın diyebilirdi. Bu ayet bize de okunuyor. Fec'alû buyûtekum kıbleten. Kurtuluş isteyen evine sığınsın buyuruyor. Biz Kur'an'ı bunun için okuyoruz. Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Allah yol gösteriyor. O yolu gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini ikinci kurtuluş formülü olarak arıyoruz. Buyuruyor ki, kim damı başına çökmeyen bir evi varsa, bir evin varsa, bedeninde bir sakatlığın yoksa, bir günlük yiyeceğinde mutfağında varsa, dünya senindir gibi bil buyuruyor. Bu da ikinci formül. Dünyanın sahibi olmak kadar mutlu ve huzurlu ve gözleri aydınlık

emin olmayı sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte kaç şeye bağlıyor? 3 şeye bağlıyor. Bir evin olsun. Evinde de damın başına çökmesin. 2 sakatlığın olmasın. Bedenin sağlam olsun. 3 bir günlük yiyeceğin mutfakta bulunsun. 24 saatlik yiyeceğin. Sen dünyanın en mutlu insanısın o zaman. Bu da peygamber öğüdü aleyhissalatu vesselam.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Dünyanın sahibi olmak kadar mutlu ve huzurlu ve gözleri aydınlık bir mümin olmayı sevgili Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte kaç şeye bağlıyor? Üç şeye bağlıyor. Bir evin olsun. Evinde de damın başına çökmesin. İki, sakatlığın olmasın. Bedenin sağlam olsun. Üç, bir günlük yiyeceğin mutfakta bulunsun. 24 saatlik yiyeceğin. Sen dünyanın en mutlu insanısın o zaman. Bu da peygamber öğüdü aleyhissalatu vesselam. Kardeşler, Ukbe bin Amir isimli sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ya Resulullah demiş, ben cehennemden kurtulmak istiyorum. Bana yol göster buyur. Musa aleyhisselamla beraber Allah'a sığınan o azınlık mümin de bizi kurtar ya Rabbi demiştir. Rahmetinle bizi kabul buyur demişlerdi. Ukbe isimli sahabi de ben cehennemden kurtulmak istiyorum ya Resulallah diyor. Mümin olduğu için gelip Peygamber aleyhisselamın huzurunda zaten bulunuyor. Şimdi saydığı şeylere dikkat edin. Bir mümin cehennemden kurtulmak için neler yapması lazım? Her gün bir hatim, 10.000 salavat, 20.000 kelime-i tevhid, evinin yarısını sadaka vermek, böyle şeyler mi saymış acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cehennemden kurtulmak isteyen Ukbe bin Amir'e yol gösteriyor. Bakınız ne buyuruyor? Diline sahip ol. Evinin kıymetini bil. Günah işleyince tövbe et. Tirmizi'den hadis-i şerif okuyoruz arkadaşlar. Beni cehennemden kurtar ya Resulallah diyor. Büyük bir hedef, büyük bir gaye istiyor. Diline sahip ol. Evinin kıymetini bil. Günahına tövbe et. Çocuğumu cehenneme düşmeyen çocuk olarak yetiştirmek istiyorum. Dilini koru. Ev çocuğu olsun. Günah işleyince tövbe edecek mantığı olsun. Bu şüphesiz namaz kılmasan da olur, zekat vermesen de olur, cihatla ilgilenmesen de olur demek değil herhalde. Ama bunları yapmadıktan sonra ne namazı hakkıyla kılabilirsin, ne gerçek cihadı yapabilirsin, ne de yapsan da elinde kalır onlar. Ağzına hakim olmazsan, dilini koruyamazsan bir kelimeyle cehennemlik olur gidersin.

Gelmedikçe de kış günü sahrada soba kurmuş gibi bir türlü ısınamazsın sen. Günahlardan korunamazsın. Bu günahların bulunduğu ortamı düzeltin. Yeryüzünde kafir kalmasın, şirk kalmasın, zina kalmasın, alkol kalmasın, girin cennete, cehennemden kurtulun demiyor. Sen diline hakim ol. Sen evine sahip çık, evinin kıymetini bil ve geçmiş günahlarından da tövbe et, Rabbine cennetlik olarak kavuş. Musa aleyhisselam ve onun yanındaki küçük iman eden grup, biz Firavun'la değil seninle beraber olmak istiyoruz ya Rabbi, kabul buyur bizi deyince, gidin camiye doluşun, hemen bir Tevrat medresesi kurun demedi Allah. Evlerinizi kıbleleştirin, evlerinizde göreyim sizi, evlerinizde, vakıftaki veya filan toplantıdaki, filan bilmem ne toplantısında, zikir meclisinde, ders meclisindeki gözyaşlarınla değil, seni evinde görmek istiyor Allah. Senin delikanlılığın, imanın, ehli zikir olduğun, takva olduğun evinde belli olsun. Evde bir göreyim. Fec'alû buyûtekum kıble. Evinizi bir göreyim Allah buyuruyor. Evinizi bir izleyeyim. Ev. Musa aleyhisselam ve yanındakiler çare istediler. Evinizde göreyim sizi Allah buyurdu. Ukbe bin Amir, bana cehennemden kurtuluşu göster ya Resulallah dedi. Evinde göreyim seni dedi. İmanını evinde görelim. Camide herkes ağlarken sen de ağlamış olabilirsin. 30-40 kişinin zikriyle beraber senin de dilin bülbüller gibi dönebilir. Evde görelim seni. Ev derken kapısını açıp içeri girip sonra içeriden kilitlediğin 4 duvar mı? Hayır efendim. Baba olarak bulunduğun yer ev demek. Anne olarak bulunduğun yer ev demek. Kız çocuğu, erkek çocuğu olarak bulunduğun o ortam ev demek. Yani senin burnun öttüğü yerde ne ses çıkarıyorsun onu görmek ister Allah. Yorganını rahatça başına çektiğin senin yatak odandaki halini görmek ister Allah. Kadın olarak, erkek olarak İstediğini yapma halinde kimsenin sana bir şey demeyeceği yerde ne yapacağını görmek ister Allah. Yoksa Allah biliyor ki caminin içinde kimse sigara içmez zaten. Bir tarikat meclisinde, zikir meclisinde kimsenin kimseye sövmeyeceğini Allah biliyor zaten. Veya bir vakıf toplantısında kimse çocuğuna el kaldırıp dövmeyeceğini biliyor Allah zaten. Evde de sabredip etmeyeceğini görmek istiyor. Müslümanlar bir cami derneği kurmuşlar, sen de orada oturmuşsun. Veya Müslümanlar hanımlar için bir medrese açmışlar, sen de oraya gitmişsin. Herhalde kulağına müzik aletini takıp müzik dinlemeyeceğini Allah biliyor zaten. Ama evde bulaşık yıkarken boş durmayayım diye müzik dinleyip dinlemeyeceğini görmek ister Allah. Banyoda çıplak vaziyette yıkanırken bile o gözleri görenin seni görüp görmediğinin şuurunda olup olmadığına bakacak Allah. Evlerimiz kadar izlendiğimiz cami değil, Kabe bile yoktur. Çünkü işte Kur'an Musa aleyhisselama Allah'a gitmek isteyen, cennetlik adam olarak ölmek istiyoruz diyenlerin puanlamasının nerede yapılacağını gösterdi. Ukbe bin Amir, cehennemden kurtulmak istiyorum ya Resulullah. Ben kurtulan mümin olmak istiyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona kurtuluş yolunu gösterdi. 3 şeye dikkat ediyoruz. 3 şeyin 3'ü de camilerle ilgili değil. Özel kolejlerle ilgili değil. Kur'an kursları, imam hatiplerle ilgili değil.
vakıflarla, derneklerle

ilgili değil. Zikir meclisleriyle, hatim törenleriyle, teravih namazlarıyla ilgili değil. Kurtuluş nerede ya Resulallah sorusuna ne cevap veriyor? Sık sık umreye git demiyor. Diline hakim ol. Dil en çok evde serbest. Evinin kıymetini bil. Allah'tan başka bir nimet isteme. Senin hanımınla, kocanla, çocuklarınla, annenle, babanla huzur içerisinde oturduğun ve istediğin zaman açıp Kur'an, hadis okuyabileceğin, istediğin gibi fıkıh öğrenebileceğin, bir jandarmanın, bir işgal ordusunun dipçiği altında olmadığın bir evinde bulamadığın Allah'ı sen zikir meclisinde de bulamazsın. Her hafta, her ay, her sene defalarca zikir meclisine de gidebilirsin. Şeytan senin zikir meclisine katılmandan hiç rahatsız olmaz. Doldurup doldurup evin koridorunda nasıl olsa boşaltacaksın onları, ondan hiç rahatsız olmaz. Orada zikrediyorsun, burada film ediyorsun. Çünkü akşam dönüp kapısını kapattığın yerde kimsin, Allah seni orada görmek istiyor. Biz çocuklarımızın, hatta eşlerimizin iyi mümin olmaları için, Allah'ın rızasını kazanır halde olmaları için onlara takdir ettiğimiz şey mesela vakıflar, özel okullar, işte yaz programları, eyvah halimize bizim. Halbuki yaz tatili olur olmaz şerden uzak tutmak için çocuğunu al, en ucra insanların en az bulunduğu yayla evin mi var, köy mezere evin mi var, götür mezradaki evine, 2 ay çocuğunla baş başa kal, dedesiyle baş başa kalsın, hiçbir melanet, hiçbir rezalet görmeden 2 ay geçirmiş olsa o çocuk belki yarım hafız olmasından daha çok şey kazanacak. Çünkü burada hafızlık yaptırdığın çocuk hocasından 10 dakika vakit bulunca elindeki cihazdan yeryüzünün en ucra ötesindeki Tayvan'daki bilmem neredeki fuhuşu izliyor. Hoca derse oturun deyince de kapatıp cihazını Kur'an okumaya başlıyor. Bizim şu kainatta yapabileceğimiz en büyük hamlemiz Firavun'un parayı, ticaret merkezlerini, alışveriş merkezlerini elinde güç olarak bulunduranlara karşı yapabileceğimiz en büyük taktik bir dakikalık olsun onların şerrinden uzak bir yerde yaşamaktır. Kapısını kapatabildiğimiz, penceresinden onların oksijeninin bile girmesine izin vermeyeceğimiz yer en mübarek yerdir. Camimiz, kıblemiz, namazımız, kurtuluşumuz orasıdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlerinizin kıymetini bilin diye vasiyet ederek gitmiştir. Neden biliyor musunuz? Çocuğunu kolundan alıp işte Resulullah böyle bir adamdı deyip göstereceğin bir imam bulamayabilirsin. Yavrum, Resulullah'tan biz 14 asır sonra geldik ama bu bizim camideki görevli onun makamında duruyor diyeceğin bir adam bulamayabilirsin. Kravatlı, bıyıkları bile olmayan, bak sakalını, bıyıkları bile olmayan, senden önce camiden çıkıp maça yetişmeye çalışan bir adam Ebu Bekir'e mi benzer, Ömer'e mi benzer, bırak Resulullah'a benzesin. Ne diyeceksin? Garip olabilirsin. Götüreceğin cami bile bulamayabilirsin. Öyle midir, değil midir? Kendime sorun açmak istemiyorum. Öyle midir, değil midir bilmiyorum. Şu Riyazu's-Salihin'e benzeyen imamı bulan ellerini ayaklarını öpsün. Cemaatten sonra camiden çıkıyor. Cemaatten önce mihrabında bekliyor. Böyle bir imam buldun. Sen bulmuşsun zaten. Yok, camin yok. Saati kolunda hocadan Kur'an öğreniyorsun sen. Saate bak. Mesaisi bitti mi? Ayet-el Kürsi'yi bile sonuna kadar okutmaz. Yarısını yarın okuruz der. Mesai bitti. Mesai bitti. Ondan bereket mi olacak? Onun öğrettiği Kur'an kalplerde nur olur mu? Sıkıntın var. Lakin bunların hepsini evde telafi ederiz Allah'ın izniyle. Evimin Ömer'i olurum.
benim

Gözyaşı halimi gören, benim kıpırdanışlarımı gören, fokur fokur kaynayan beynimi gören, herhalde Halid İbni Velid de böyleydi diye baba olarak bana imrenir. Anne olarak bana imrenir. Abla olarak beni örnek alır. Ben

Bittin gittin. Din diye ihtilaf öğreteceksin çocuğun yetişme günlerinde. Alırsın çocuğu kendi kıblegahında, en güvenli yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin hayranı olarak yetiştirirsin. Ona Riyaz-ı Salihini bizim temel yasamız yavrum diye gösterirsin. Kur'an'a tutarken sen titreyen ellerini onun görmesi yeterli. Ama Kabe'ye bile götürsen, döndüğünde çocuk diyecek, amcaların biri Kur'an'ı yere koymuşlardı. Öbürü şuraya koymuştu. Amcanın biri onun ayağına bastı. Gösterecek iyi manzara Kabe'de bile bulamayabilirsin. Ama senin evin Kabeleşince sen istediğin boyayı boyarsın orada. Kardeşler, bir hakikate geldik. Nedir bu hakikat? Demek ki Allah bizi Kur'an'ından ve peygamberinden öğrendik ki evlerimizde görmek istiyor. Vakıf adamlığını, mücahitliğini, abidliğini, zakirliğini, takvanı evinde göster. Evinde göster. En bereketli eğitimi evde yapacaksın demektir. Yazın camiye gönderdiğine güvenme. Evde o çocukla beraber okuduğunuz bir sayfa Kur'an'a, tefsirden okuduğunuz iki ayetin mealine ve tefsirine güven. Daha bereketli, daha sağlıklı, daha hijyeniktir, daha Allah'ın nazarına yakın yerlerdir. Sen bankadan artırdığı faizlerle, şüpheli paralarıyla cami yaptıranların camisinde ne bereket bulacaksın? Senin helal paranla, temiz bereketli paralarınla yaptırdığın gece kondun minareleri arşa kadar yükseldiğini zannettiğin camiden daha müessir olabilir. Evet, ağır şeyler söylediğimi biliyorum. Binlerce camiyi, o camilerdeki görevlileri karşıma aldığımı da biliyorum. Kur'an daha büyük bir şekilde karşımda duruyor çünkü. Hakikat bu. Kardeşler, bir, evler kiralık olsun veya bizim paramızla satın aldığımız mülkümüz olsun, emanettir. Kimsenin evi yoktur bu kainatta. Sen ortada yoksun da ev nasıl senin oluyor? Yarın seni oradan dört kişinin çıkarıp çıkarmayacağı belli değil. Bu akşam bile burada durmasın, belediyenin morguna gitsin diyecekleri bir şüphe üzerinde sen o evdesin. Çocuğun bile yarın o evde olmayabilir. Ev nasıl senin oluyor? Ne kiralığı ne satın alınmışı. Ev emanettir. Sahibi de Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu ev biz satın aldık. Babam da yardım etti. Abim de alacağım vardı. Bizim. Nereden senin oluyor? Kimsenin bir şeysi yok bu dünyada. Dünya dönüp duruyor, bir gün bizi devirmek için dönüyor zaten. Emanetçiyiz. Bu evin sahibi değiliz biz. Emanetçiyiz. Emanetçilik şuurun varsa dikkatli yürü evde. Kiracısın. Her yerine matkapla delmeye kalkma. Hangi evden bahsediyorum? Duvarlardan değil. O Allah'ın bizi eşimizle, çocuklarımızla görmek istediği filmimizin çekildiği röntgen makinesine ev diyorum ben. Çocuğunun üstüne tutarken mezarda bana sevap gönderecek sevap aletim diye tutuyorsan o evden söz ediyorum. Evler emanetimizdir ve bizim imtihan yerimizdir kardeşler. Evlerde çarçur istediğimizi yapamayız. Senin olmayan bir yerde, misafir olarak bulunduğun bir yere telefon edip siz de buraya gelin diye misafirler çağırabiliyor musun? Hayır. Madem ki ev senin değil, Allah'ın seni makineye koyup filmini çekmek istediği bir yerdir, herkesi misafir etmeyeceksin evde. Çocuğum kötü bir şey kapar, bunlar bize gelmesin diyeceksin. Kapılarını kapat. Eğer Firavun ve onun sistemi, elindeki parası, giydiği, kuşandığı, lüksü senin çocuğunu etkilemesin istiyorsan kapını arkadan kapatacaksın. Akraban bile olsalar

Girdi çıktıya dikkat edeceksin. Hastalıklı biri girer, neuzübillah çocuklarını hasta eder. Çünkü sen camide bile kimsenin mezhebini, fırkasını vesairesini önleyemezsin. Kur'an kursuna gönderirsin, çocuk orada başka bir hastalık kapıp geliyor olabilir. Bir kız kursuna gönder çocuğu, bilmediği bütün taranma çeşitleriyle geri gelsin öbür gün. 3 tane kız bir araya gelir, 20 kız bir araya gelir de onlar akşama kadar kitap okurlar mı? Saçını, başını, başörtüsünü gösterir, iyi bir kuaför çırağı olarak geri gelir bir sene sonra. Sen sadece evine hükümran olabilirsin. Evinin kıymetini bil. Evinin kıymetini bil. Diline hakim ol. Günahından tövbe et. Kurtuldun Allah'ın izniyle. Kurtuldun. Ve kardeşler, buradan büyük bir dağa çıkacağız şimdi. Deminden beri ne konuşuyoruz? Allah Musa Aleyhisselam'dan beri bize evlerimizi hedef gösteriyor. Nitekim Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Hatice gibi bir kadının evinde olduğu için 23 sene sonra insanlığa kurtuluş reçetesi sundu. Lut Aleyhisselam da Hatice gibi bir kadın, Hatice'nin evi gibi bir ev bulsaydı o da veda hutbesinde binlerce insana kurtuluş reçetesi sunacaktı. Hatice'si olan, evi Hatice'nin evi olan birisi ancak insanlığı kurtarabiliyor, kendisini kurtarabiliyor. Musa Aleyhisselam'dan beri, ashab-ı kiramdan beri, kıyamete kadar Allah bize kurtuluş olarak, iş alanı olarak, koruma merkezi olarak, hiç yenik tutmamızı istediği yer olarak evleri görüyoruz. Bunun sonucu nedir biliyor musunuz kardeşler? Dünyanın en berbat filan rezil merkezinde bulunmayan şeytan senin evinde bulunacak demektir. Çünkü Allah'ın gözü Kabe'den çok senin evindeyse, şeytanın da yatırımı Kabe'den çok senin evinde demektir. Akıl var, mantık var. Bunun için dünyanın bütün çocuklarının toplamından fazla senin çocuğunun yaramaz olduğunu zannedeceksin sen. Bunun için dünyanın en berbat bela kadınını Allah'ın sana nasip ettiğini zannedeceksin. Bunun için despot ama mümin kılıklı bir firavunun senin kocan olduğunu zannedeceksin. Allah bütün halini gözetiyor ya senin. Banyoda, mutfakta, oturma odasında, yatak odasında özel istasyonları olacak şeytanın. Seni eğer oturma odasında, orada Kur'an okuduğun için, Bakara suresini mesela okuduğun için orada, seni eğer yeteri kadar kışkırtamadıysa banyoda gıcıklayacak. Orada olmadı, yatak odasında. Orada olmadı, mutfakta. Orada olmadı, koridorda. Bir yerde yakalayacak o. Her yerde kameraları var, izliyor. Nasıl Allah evinizi kıbleleştirin diye bütün okları, bütün hedefleri Müslümanın evine doğru yönlendirdi? Evinden mücahit çıkaracaksın. Hafız olacaksa önce hafızlığın ruhu ve enerjisini, canını sen evde vereceksin. Sonra bir hoca efendi onu Allah'ın izniyle birkaç ayda hafız yapacak. İmam Hatip Lisesi'nde değil, senin evinde müminlere imam yetişecek. Bizi müminlerin imamı yap ya Rabbi diye şuurlu bir nesil sen evinde önce doğurup büyüteceksin. Bütün bu Allah'ın evlere koyduğu umutlar, evlerden beklediği yatırım sonuçları, şeytanın da en büyük imtihanını evde ya da en büyük engelini evde karşımıza çıkaracağını gösteriyor. Bu ne demek kardeşler? Camide evliya, zikir meclisinde zakirlerin sultanı mübarek. Vakfa geldi mi bir Halid İbni Velid. Ah, Yahudilerin önüne bir çıksa şöyle Yahudi kalmayacak dünyada zannediyorsun. Evinde kimse tanımıyor adamı. Evinde herkes Allah'a sığınıyor ondan. Neden? Çünkü şeytan bizden önce de milyarlarca insanı bu tuzaktan geçirdi. Biliyor ki kazan kazanabildiğin kadar vakıfta sen. Sabaha kadar tesbih sesinden tekkeyi inlet.
Camide imam okurken imamdan önce sen bayıl git Kur'an hasretinden. Nasıl olsa Allah puanı evde verecek. Onun yatırımı da evde. Ay sonu bütün maaşın hacize gittikten sonra istediğin kadar kazan sen. Akşam kapısını kapatıp yorganını üzerine çektiğin yerde kaç paralıksan, camide de o kadar paralıksın biz. Böyle düşünüyoruz. Evlerimiz bizim büyük imtihan yerlerimiz. Bunun için kardeşler, evlerimiz mukaddestir. Çünkü camilerden önce, derneklerden, vakıflardan önce evlerimiz cennete en yakın adreslerdir. Eğer bizim camilerden kazandığımızdan daha fazlasını, medreselerden kazandığımızdan daha fazlasını evden kazanıyorsam, evim mukaddestir benim. Tuvaletine, banyosuna rağmen mukaddestir. Camilerde de tuvalet var. Engelliyor mu caminin mukaddes olmasını? Yatak odasında bir kadınla bir erkeğin helal olarak yapabilecekleri her şeyi milyon defa yapmama rağmen mukaddestir. Evler mukaddestir. Bunun için evlerimizi kem gözlerden, mobilyadan, boyadan, badanadan kurtarmak zorundayız. Şeytanın evlerdeki radar malzemelerini de zannetmeyelim cinler gelecek, şeytanlara bilgi sızdıracak. O parayla aldığın mobilyadır şeytanın radar aleti. Onunla izliyor seni o. Çünkü senin kalbinde suntalem mobilya bulunduğu sürece Allah o kalpte yer bulamıyor. Sen perdeleri gözüne kapattığın sürece, duvarı bile perdelediğin sürece, sen tabağı tabağa, onu da bir tabağa koyup masana koyduğun sürece, tapındığın mutfağın bulunduğu sürece, tapındığın perdelerin, tapındığın halıların, mobilyanın üstüne mobilya, onun üstüne mobilya, onun üstüne bir örtü koyduğun sürece, şeytanın sana Lat, Menat, Uzza diye bir putu getirip buna secde et demesi gerekmiyor. Sen hala Ebu Cehil'in Lat'ını, Menat'ını arıyorsun. Efendi, hanım abla, Lat, Menat'ı siliyordun biraz önce sen. Bunun modası geçti diye yeni Lat sipariş vermiştin, unuttun mu? Şeytan aptal değildir. Cennet görmüş. Allah ile konuşmuş birisidir şeytan. Kafa çalışıyor şeytan da. Daha henüz Adem Aleyhisselam nasıl tövbe edeceğini bile bilemezken babamız Adem Aleyhisselam, şeytan oturdu Allah'la pazarlık etti. Bunun yüzünden beni cennetten kovuyorsun. Bunun son çocuğu yaşayıncaya kadar bana ömür ver, bunlardan intikam alayım dedi. Değil mi? Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah Teala da ne buyurdu? Sana uyacak olanlar senin olsun dedi. Şeytan akıllı. Babamızın dili çözülmeden şeytan bülbül gibi ötüyordu. O Ebu Cehil'in önüne keserle yontulmuş bir put koydu. Ebu Cehil o kafada bir adamdı. Nihayetinde babası ölünce analıyla evlenen cahiliye kafalı bir adam. Ne olacak? Ondan o kadar olur. Lakin bu modern çağda şeytan aptal mı? Keserle yontulmuş put getirecek. Kresten çıkmışını getirir sana onun. Planyalısını getirir. Parlağını, platinini getirir. Çağa ayak uydurmakta oldukça mahirdir o. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attının dedi. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ateşe attının demedi? Kafası çalışıyor. Bir kere İbrahim ateşe atılınca daha yükseldi, onu anladı. 30 abi daha düşmedi. Ama biz mobilyaya her sene düşüyoruz. Çünkü babamızdan kurnazdı o. Kardeşler, evlerimiz Rabbimizin nazargahıdır. Oradan bizi izliyor Allah. Mobilyamız bulunsun. İhtiyaç olan mobilyamız bulunsun. Tabağımız, çanağımız bulunsun. Elbette kazanla kafamıza çorba dikecek halimiz yok. Lakin 4 nüfuslu bir evde 32 tane kaşığı ne yapacaksın Allah için? Zaten ebedi misafir aldığın yok senin. Misafir alsan yemeği de dışarıdan sipariş veriyorsun. Plastik kaşık veriyor lokantalar zaten. Ama komşularda var 32'li bir kaşık takımı. Ha, ona bir şey demem tabii. Komşuda varsa. Biz kimse

0: Kur'an kursuna güvenmesin diyoruz. İmam Hatip'e güvenmesin. Filan gelişmeye, filan şeye güvenme. Evine güven. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكُ Evinin kıymetini bil. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evinin kıymetini bil. Peki evimde ben hoca değilim. Alim aramıyoruz. Kurtuluş. Cehennemden kurtuluş arıyoruz. Sana mikrop kapmasın. Tamam, hastalık bulaşmasın, ananın doğurduğu gibi sen taş gibi yaşarsın Allah'ın izniyle. Bu dışarıdan gelen mikroplar bizi harap ediyorlar. Kardeşler, evlerimiz mukaddestir. Evlerimizde abdestsiz oturmamız caizdir, buna rağmen mukaddestir. Bu nedenle biz evlerimizdeki gelişme kadar, evlerimizdeki takvamız kadar, evlerimizdeki aşk, cihat heyecanımız kadar Allah'a yakın olacağız. Daha gerisi ispatı zor edebiyatlar. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi.
1: Hayat Rehberi. Hazırlayan ve sunan Nurettin Yıldız.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

fayda kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan,

Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa, sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür, her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı, ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek, uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek, Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, eğer yol kirlendiyse, yola bir yerden kanalizasyon karışıyorsa, necaset akıyorsa, yolu temizlemek için öncelikle o akıntı yerini, sızıntı noktasını bulmak lazım. Akıntıyı durdurmak lazım. Ondan sonra yolu temizleyebilirsiniz. Ya da şehir suyuna bir yerde kanalizasyon karışıyorsa, şehirde insanlar hasta oldularsa, dışarıdan doktorlar getirmek, mobil hastaneler kurmak çare olmaz. O sızıntı yerini bulmak gerekir. Önce akıntıya engel olmak lazım. Ondan sonra doktorların tedavisi çare olabilir. Kur'an-ı Hakim'in sahibi bizi bir dünyaya davet ediyor. Fakat o dünyaya girerken öncelikle La ilahe diyecek müminler. Yani kin, nefret, haset, buz, hırsızlık neler varsa, ne kadar yüreğe karışan, sızan, şeytana ait necaset varsa, müminler, Müslümanlar La ilahe diyerek önce engel olacaklar, durduracaklar, sonra illallah diyecekler. Ondan sonra yürekleri seferber olacak. Yürekte büyük bir temizlik başlayacak. Kur'an'ın sahibi bize önce yolu temizleyin buyuruyor. Yola girdikten sonra nasıl yürüyeceksiniz? Kul inneni hedani rabbi ila sıratim mustakim. Söyle ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın yolunda yürüyen Hazreti Muhammed'in gençliği. Sizler söyleyin. Eğer bir yerde bir doktor bir hastanın kurtuluşuna sebep olduysa, başını öne eğmez, mahcup olmaz. Orada bir hasta, bir çare vardı, onun kurtuluşuna sebep olmuştu. O halde yeryüzünün kurtuluşu sizin Allah'ın ayetlerini okumanıza bağlı. Onları hayata tatbik etmenize bağlı. Kaldırın başınızı. Kapitalizma, sosyalizma, liberalizma, bunların adamlarının önünde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, başınızı öne eğmeyin. Söyleyin. Kul inneni hedani rabbi ila sıratın mustakim. Rabbim beni dost doğru yola ulaştırdı. Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanifa. Hayatın kıvamı o yola bağlı. İnsanlığın kurtuluşu o yola bağlı. İslam'dan başka hiçbir anlayış, hiçbir düşünce, ideolojiye insanlığın saadetini getiremez, olmaz, yapamazlar. Her yeri polisle doldursalar, her yerde güvenlik elemanları olsa, fakat bir ev düşünün. O evde gecenin yarısında bir kadın eğer sütüne su karıştıracaksa, imandan başka, Allah'ın kitabından başka, o kadının süte su karıştırmasına ne engel olabilir? Sokak başlarını polislerle doldursalar, her yerde güvenlik kameraları olsa, bir adam evinden çıksa, fırıncı olsa, fırınına gelse, saat 2'de fırını açsa, helaya gitse, heladan çıkıp ellerini yıkamadan teknenin başına gelse, hamuru yoğurmaya başlasa, insanlar bundan haberdar olabilir mi? Hayır. Peki o adama polisler, devlet engel olabilir mi? Gecenin 2'sinde fırıncının yanında kim var? O halde söyle. Kul inneni hedani rabbi ila sıratın mustakim. Dinen kıyemen milleti İbrahim'e hanifa. İnsanlığın kıvamı, hayatın saadeti, dengesi sadece ve sadece Allah'ın nizamındadır. Bir adamın zeytinyağı atölyesi olsa, orada kazanları kursa, kazanın içine, gece 2'de gitse oraya, bir kedi düşse, kedi kazanın içinde ölse, fare düşse, ölse, orada kamera yok, adam bu ziyan olmasın diye, onu tencerelere, tenekelere doldurup satsa, bu harama irtikap etse, onun bu harama irtikap etmesine imandan başka, Kur'an'dan başka, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan başka kim engel olabilir? Dinen kıyemen milleti İbrahim Hanife. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ O halde Hazreti İbrahim'in yoluna girdiğini bütün dünyaya ilan et. İbrahim gibi ol. Oğlunu Allah'a kurban eden İbrahim gibi ol. Önünde bir bayram var. O bayramı idrak ederken oğlunu, yavrusunu, ciğer paresini Allah'ın emrine uyarak ''Ya Rabbi ben kulum, sen Allah'sın, sen Rab'sın, sen Halikul Aleminsin, alemlerin yaratıcısı sensin ya Rab, sen emrediyorsan İbrahim'e semi'na ve ata'na demek düşer ya Rabbi, işittim ve itaat ettim diyen Hazreti İbrahim'in yolunda olduğunu düşün. Ayet devam ediyor. O halde ne diyeceksin? قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ Allah'a adanmış bir hayatın olsun. Nerede olursan ol, neleri okursan oku. De ki benim namazım, benim ibadetlerim, benim hayatım, benim ölümüm, benim oluş gayem, maaş almak için, ek ders ücreti alabilmek için ben talebe okutmam. Ben onun için camide olmam. Ben onun için üniversitede okumam. Tek bir gayem, amacım var, Allah Azze ve Celle'ye kul olmak. Onu söyle, onu ilan et. Sonunda buyuruyor ki ve ene evvelul muslimin, ben Müslümanların ilkiyim. Yani sanki Kur'an-ı Hakim, Allah Teala'nın ayetleri sana da nazil oluyor. Ve ene evvelul muslimin, 40 gün buradaydın. Türkmenistan'dan, Belçika'dan, Hakkari'den, İzmir'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu öğrenebilmek için gelen kardeşlerim. 40 gün Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın

Sözlerini, Allah Teala'nın ayetlerini okuyan Muhammed Aleyhisselam'ın gençleri, Kur'an-ı Kerim sana diyor ki ve ene evvelul muslimin, ya Rabbi namazım, orucum, hayatım, ölümüm, her şeyim senin için ya Rabbi. Ben makam sahibi olmak için değil, para kazanmak için değil, yeryüzüne sana kul olmak için geldim Allah'ım. Ben Müslümanların İlkiyim Allah'ım. Ebu Bekir gibisin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın karşısındasın. Oturdun. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki yüreğini yenile, yüreğine yeniden bir iman mayasını vur ve ene evvelul muslimin, hayata dair bütün ölçüleri Hazreti Muhammed'den al sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorsun ya kul inneni hedani rabbi ila sıratın mustakim, Allah Teala beni sırat-ı mustakime ulaştırdı. O halde o yol, o yolun ölçüleri, o yolun kurallarını Allah'tan alacaksın. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'dan alacaksın. İlk Müslüman benim ya Rabbi diyeceksin. Efendimiz Aleyhisselam'dan neyi nasıl alacaksınız? İmam Buhari rahmetullahi aleyh Kitabul Menasik'te rivayet ediyor. Buyurun, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatından o yolda, Allah yolunda yürürken alınması gereken birkaç dusur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccındalar. Amcası Abbas Efendimiz Aleyhisselam'dan müsaade istiyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam amcası Abbas'ı gönderiyor. Abbas hacılara Mekke-i Mükerreme'de su dağıtacak. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam daha sonra Mekke'ye geliyorlar. Hazreti Abbas radıyallahu anh meccanen Peygamber Aleyhisselam'ın amcası Kabe'nin avlusunda su dağıtıyor. Önünde kazanlar var. Yiyenleri Zemzem kuyusundan su alıyorlar. Onun yanına getiriyorlar. Hazreti Abbas Ağustos'da, Temmuz'da o sıcağın altında gelenlere su ikram ediyor. Bakıyor ki sırada birisi var. İnsanlar sıraya girmişler. O sıraya girenler orada Hazreti Abbas'tan su alacaklar. Bir de başını kaldırınca ne görsün? İnsanlar arasında su almak için sıraya giren Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Ashab-ı kiram ona bakıyorlar. Onun etrafındalar. Emretseler binler koşacak. Lebbeyki ya Resulallah diyecekler. Ona su getirecekler. Ama Peygamber Aleyhisselatu Vesselam sırada. O da ashabıyla beraber su alacak. Hazreti Abbas amcası Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı görünce yanında oğlu var. Oğluna döner. Ya fadlu idheb ila ummik, annene git. Fe'ti Rasulallahi bi şerabin min indiha. Annenin yanında el değmeyen su var. Soğuk olan bir su var. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a o sudan ikram edelim. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki iskini, bana bu sudan vereceksin. Hazreti Abbas radıyallahu anha mahcup. Ya Resulallah, insanlar anlamıyorlar. Telli bir şekilde, telli bir halde o bardaklarını bu kazanın içine sokuyorlar. Bu kazan çok temiz değil ya Resulallah. Buradan sana su veremem deyince Peygamber Aleyhisselatu Vesselam iskini, Abbas buyuruyorlar. Ümmetim nereden su içiyorsa bana oradan su vereceksin. Kardeşlerim, buradan sonra hayata devam edeceksiniz. Belki alim olacaksınız. Belki bir yerde amir olacaksınız. Ama insanların arasından ayrılmayacaksınız. Kopmayacaksınız. Bu millet ne yiyorsa onu yiyeceksiniz. Onların pazarında, onların dünyalarında dolaşacaksınız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ayrılmadılar. Ayrı bir dünya kurmadı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Onlarla beraber kurtların, ideologyaların sahiplerinin ümmetin içine girmelerine, sosyalizmayı, yalanları anlatmalarına müsaade etmeyeceksiniz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam tevazuyu sonuna kadar nasıl kuşandıysa Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine öyle ittiba edeceksiniz. Yine İmam Buhari rivayet ediyor Kitabul Menasik.
ashab-ı kiram efendilerimiz, o sünnetin sahibi,

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme nasıl ittiba ettiler? Kardeşlerim, Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu Abdullah bin Ömer, Hicri 73 yılında hacca gidecek.

da kan gövdeyi götürecek. Gitme baba, etrafta güvenlik yok. Oraya gidersen salimen geriye dönemesin. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh Şam'dan güvenlik istemiyor. Korumalar talep etmiyor. Oğullarına diyor ki, yine böyle bir zamandı. Peygamber aleyhissalatu vesselam rüya görmüştü. Kabe'ye gidecekti. Kabe'nin etrafında tavaf edecek. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyecek. Ben geldim ya Rabbi, ben geldim diyecekti. Kulluğunu Allah'a arz edecekti. Fakat Hudeybiye'de Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmediler. Peygamber aleyhissalatu vesselama buradan öteye gidemezsin. Kabe'yi selamlayamazsın. Orada lebbeyk Allahümme lebbeyk diyemezsin dediler. Ef'alu kema fe'ale Resulullah. Peygamber ne yaptıysa onu yaparım. Yola çıkarım. Geliyorum ya Rabbi derim. Kabe'yi muazzamayı tavaf etmek istiyorum. Sana kulluğumu arz etmek istiyorum Allah'ım derim. Eğer müsaade etmiyorlarsa, canımı istiyorlarsa Hazreti Muhammed'in yolunda canımı veririm. Eğer buradan öteye geçemezsin derlerse oradan geriye dönerim. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, hayatta kulaklarınıza farklı sözler gelecek ama her defasında وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ ben Müslümanların ilkiyim diyebilirsiniz. Allah Teala sizin önünüzde cennetin yollarını açacak. Kardeşlerim, devletlerin elçileri olur. Devletler onlara vazife verir. Belki birkaç tane lisan bilirler. Onlar devletler adına giderler, oralarda görüşme yaparlar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, sen ve ene evvelul muslimin, ben Müslümanların ilkiyim ya Rabbi. Ben Ebu Bekir'im, ben Ömer, ben Osman, Ali olmak istiyorum radıyallahu anhum ya Rabbi diyeceksin. Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam seni Hakkari'de, Şırnak'ta, Belçika'da, Almanya'da, Türkmenistan'da, İzmir'de, Bilkent'te, orada üniversiteye gönderdi. Hazreti Muhammed aleyhisselamın elçisisin. Adımların, bakışların, yürüyüşlerin Allah Resulü aleyhisselama uygun mu? Peygamber aleyhisselamın elçileri vardı. Allah Resulü aleyhisselamın davetçileri vardı. Musab'ı vardı, Muaz'ı vardı, Ammar'ı vardı, Cafer'i vardı Peygamber aleyhissalatu vesselamın. Onlar ilk Müslüman gibiydiler. Onları kimisini Yemen'e gönderdi, Medine'ye gönderdi, Habeşistan'a gönderdi. Gittikleri yere Peygamber aleyhissalatu vesselam anlattılar. Şimdi sen okulunda, sınıfında, anfide, koridorda Allah Resulü aleyhisselamın ilk Müslüman gibi Musab'ı olur musun? Cafer'i olur musun? Ammar'ı olur musun? Kokuşan, kirlenen şu dünyada ve ene evvelul muslimin diyebilir misin kardeşim? Ben buradayım. Bütün akımlara, bütün ideolojilere rağmen buradayım, ayaktayım ya Rabbi diyebilir misin? Ebu Bekir gibi bir Müslüman, Ömer gibi Müslüman olmaya Kur'an-ı Kerim seni ve beni davet ediyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, Allah Resulü aleyhisselama ilk iman edenlerden Ebu Bekir radıyallahu anh devlet başkanı olmuştu. Irak'tan Suriye'den onun idare ettiği, emrinde olan orduların zafer haberleri geliyordu. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, birisi vardı bir aile, o ailenin hayvanlarını sağar, sütünü onlara verirdi. Halife olduktan sonra ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, arju minallahi alla tugayyirenil hilafe. Hilafet beni değiştirmesin Allah'ım. Yani Irak'ta onun emrindeki askerler Roma'nın ayaklarını kırıyorlar. Irak'tan fetih haberleri getiriyorlar. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'de devlet başkanı, kütrüm bir ailenin hayvanlarını sağıyor, onlara sütünü veriyor. Ömer radıyallahu anh Medine sokaklarında kırba da taşıyor. Şimdi alemi İslam'ın sokaklarında çocuklar Musul'da, Halep'te, İdlib'te, Afrika'da küçük bir yavru açlıktan ölen kardeşinin üzerine kapanmış.

0: Ya Rabbi, dünyada Ebu Bekirlerin yok mu? Dünyada Ömerlerin yok mu diyorlar. Çocuklar, Ömerler öldü. Babalar çocuklarına Ömer adını vermiyorlar mı? Ve ene evvelül muslimin. Sen hevalarının arzusuna arkasına mı düşeceksin? Yoksa üniversitede ben Musab'ım, Ammar'ım, Yasir'im, ayaktayım, senin yolunu, davanı çiğnetmeyeceğim ya Resulallah diyebilecek misin? İlk Müslüman olmak. O halde dön İlk ayete, söyle: kul inneni hedani rabbi ila sıratı müstakim dinen kıyemen milleti İbrahim hanifa. Sen o yoldasın. İnsanlığın kıvamı, hayatın saadeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın nizamında. Önce yola akan kanalizasyonu batının necasetine engel olacaksın, durduracaksın. Sonra yolu temizleyeceksin. Ammar olmak, Yasir olmak. El-İslamu ya'lu ve la yu'la. İslam yücedir. Hiçbir ideoloji onun üzerine çıkamaz. Eğer biz ilk Müslüman gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edersek, Allah Resulü Aleyhisselam'daki o tevazuyu, ümmetin içinde olabilme haysiyetini hayatımıza tatbik edebilirsek, o yolu açarsak, ilk Müslümanlar gibi olabilirsek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davetçisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğunuz üniversitede, fakültede, mahallede temsilcisi Muaz-ı Ammar-ı Yasir olabilirsek, göreceksiniz. Bu hakikat, İslam'ın en üstte olması bizim hayatımızda da tecelli edecek. Ömerler o çocukların o zaman imdadına koşacak.
1: Burası Yıldız Efendi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Her devrin, her koşulun imtihanı farklıdır. Mekke'nin imtihanı farklı, Medine'nin imtihanı farklıdır. Mekke'de sadece kafirler var. Fakat Medine'de münafıklar da var. Kafirler, onlar adavetlerini izhar ediyorlar. Fakat münafıklar müminlerle beraber onlarla aynı cemiyette, aynı toplumda yaşıyorlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz de birlikteler, beraberler, onunla namaz kılıyorlar. Onun için Medine'deki imtihan Mekke'deki imtihandan daha zor. Düşmanlar sahabenin, düşmanlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın halkasında, sahabenin içinde. Onlarla beraberler. İslam'a içeriden baktığınız zaman İslam'ın bir müminleri var, bir de tiyatrocuları var. Bir bütün varlığıyla Allah'a, Resulüne teslim olanlar var, bir de aktörler var. Kur'an-ı Kerim bize hem müminlerden hem aktörlerden bahseder. Bakara suresi başlarken 4 ayeti müminleri anlatır. Sonra 2 ayet kafirlerden bahseder. Ardından gelen 13 ayette Cenab-ı Hak bize münafıkları, yani aktörleri, tiyatrocuları anlatır. Neden onları 13 ayette anlatır? Onları anlamak, temyiz etmek, hilelerinden, tuzaklarından korunmak zor. Bazen müminler alim diye, arif diye aktörlerin, tiyatrocuların ardına düşebilirler. Onlara iktida eder, onlara ram olabilirler. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Hakim'de ya eyyühellezine amenu aminu billah. İslam'ın içinde bir müminler var, bir de aktörler var. Onun için Kur'an'ın sahibi, ey iman edenler iman edin. İçinizde aktör olanlar varsa, içinizde tiyatrocular varsa, İçinizde alkışlanmak için buraya gelen varsa, makam için, mevki için, rütbe için buralarda duranlar varsa, Allah Azze ve Celle onlara konuşuyor, buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu aminu billah. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de, Ravza'da seni dinleyenlere bu ayeti oku. Benim mescidime aktör olarak değil, mümin olarak gelin. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. Arap'ın içinde bedeviler arasında adamlar vardı. Onlar Müslüman olduklarını, mümin olduklarını söylüyorlar. Ama onlar esasında tiyatro oynuyorlardı. Onlar aktördüler. Kur'an-ı Hakim onlara Peygamber aleyhissalatu vesselam vasıtasıyla Allah Azze ve Celle قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. Ey iman ettik diyenler, esasında aktör olanlar, esasında tiyatrocu olanlar, Allah Azze ve Celle sizi bütün varlığınızla iman etmeye davet ediyor. Kardeşlerim, bazen aktörler rollerini o kadar iyi oynarlar ki, onların o derece yüksek sahne performansları vardır ki, izleyenler, dinleyenler, orada olanlar onları gerçek müminlerden daha önde görürler, daha önde zannederler. İşte kahraman bunlar derler. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam ferasetiyle, firasetiyle baktılar ve ayırdılar. Mekke'de bir Bilal vardı. Göğsünün üzerine taş koyarlar. Ama bütün bunlara rağmen Allahu Ekber diyen bir Bilal var. Bilal bin Rabah radıyallahu anh. Boynuna kement takarlar, Mekke'de çocukların ellerine verirler, sokaklarda süründürürler. Ama bütün bunlara rağmen Bilal Ahad der. Çünkü Bilal Allah ve Resul davasına tiyatrocu olarak, aktör olarak değil, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir mümin olarak geldi. Buradayım ya Resulallah. Semi'na ve ata'na. İşittim ve itaat ettim. Bütün varlığımla teslim oldum. Artık bundan sonra problem yok, yok ya Resulallah diyen bir Bilal. Medine'de ezan Muhammedi okunacak. Allah Resulü Aleyhisselam bütün varlığıyla iman eden birisini arar, Bilal'i bulur, ona söyler. Sen oku der. İtirazlar başlar. Derler ki ya Resulallah, Bilal bin Rebah dilinde problem var. Harfleri Arap lisanına uygun bir şekilde Bilal bin Rebah telaffuz edemiyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aktör aramıyor ki. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de tiyatro oynamıyor ki. İnsanların yüreğine bakıyor. Yüreğine bakıyor Medine'de ona bakanların. Bilal'e sen gel diyor. Ebu Bekir sen bir adım öne çık. Ömer, Ali, Osman, Ammar, Yasir bir adım öne çıkın buyuruyor. فَمَنْ كَانَ يَرُجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا İslam'ın içine giren birisi, eğer tiyatrocu değilse, o ibadetine Allah'tan başka şahit aramaz. Orucu, sadakası, zekatı neler varsa, bütün bunları sadece Allah'ın rızası için yapar. Ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ yurâûnennâs. Aktörler, tiyatrocular, münafıklar, onlar insanlara göstermek için kalkar, onun için namaz kılarlar. Kur'an-ı Hakim bana bu ayetleri okuyor. Sana bu ayetleri okuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Medine'de konuşurken onun mescidinde bir müminler var, bir aktörler var, tiyatrocular var. Hatta öyle tiyatrocular vardı ki insanlar onları Bilal'in de önünde görürlerdi. Kardeşlerim, 100.000 tane aktör Bilal-i Habeş'in tırnağı yapmaz. 100.000 tane ölü bir diri yapmaz. Aktörlere sadece dünyada yorgunluk kalacak. Ama Bilaller buradan oraya amellerini götürecekler, imanlarını götürecekler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittibalarını götürecekler. Kur'an-ı Hakim bize aktör

Körlerden Kur'an hakim bize müminlerden bahseder. Yukhadi'un Allah ve'llezina amenu ve ma yakhda'un illa enfusuhum ve ma yeş'urun. Sahnede aktörler görürsünüz. Büyük kahraman dersiniz. Ardından arkasından gidersiniz. Bunun gibi hoca, bunun gibi alim, bunun gibi akademisyen yok der insanlar. O kadar aldanırlar, o kadar kendilerini onlara kaptırırlar. Kur'an-ı Hakim o aktörlere konuşuyor. Onlar gibi olmak isteyenlere konuşuyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا. Onlar Allah'ı aldatıyorlar, öyle zannediyorlar. Esasında onlar Peygamber Aleyhisselam'ı aldatıyorlar. Fakat Allah'a dost olanlar, Allah Azze ve Celle onları aldatmayı kendini aldatmak gibi kabul ediyor. Yani eğer biri Allah'ın dostuna düşman olursa, Allah Teala o düşmanlığı kendine yapılan bir düşmanlık olarak kabul ediyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا. Onlar Allah'a, onlar Peygamber Aleyhisselam'a hile yapıyorlar. Onları aldatıyorlar. Ama esasında onlar kendilerini aldatıyorlar. Bir adam düşünün. Bir yere gidiyor. Diyor ki benim 100 tane dairem var. Şu kadar arabalarım. Emrimde şu kadar insan çalışıyor. Oradakiler de inanıyorlar, kabul ediyorlar. Gıptayla bakıyorlar. Onların nazarında ne kadar maddeniz var, ne kadar gücünüz varsa o kadar mutebersiniz. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Allah'ı ve müminleri aldatanlar gerçekte kendilerini aldatıyorlar. Bu adam 100 tane dairesi olduğunu, şu kadar adamı olduğunu söyleyen ama esasında bütün cümlelerini yalan kuran bu adam oradan ayrılsa, kendini bu yalanlara inandırmış olsa, bu yalanların o adama bir faydası olur mu? Dağ başında kalsa, bir kış gecesinde, şehrin ortasında kalsa, evi olmayan, yeri olmayan, yurdu olmayan bu adama, 100 tane dairem var diyen bu adama yalanının faydası olur mu? Bir yer bulabilir mi? Nasıl yeryüzünde insanların kurmuş olduğu yalanları doğru olarak gelecektir? Tiyatrocu. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا. Peki neden geliyor? Niçin bunlar kendilerini aldatıyorlar? Neden tiyatrocular? Neden bunlar aktörler? Neden böyle yapıyorlar? Fi kulubihim maradun. Onların kalbinde hastalık var. Onların yüreğinde problem var. Bir kuyu düşünün. Eğer dibinden zehir geliyorsa yukarıdan zehir alacaksınız. Eğer dibinden kaynayan su acıysa yukarıdan acı su alacaksınız. Fi kulubihim maradun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki onların kalbinde maraz var. Allah onların hastalığını artırdı. Bir adamın böbreğinde rahatsızlık varsa ilaç alır. Eğer ilaç ağırsa o ilaç onun midesini rahatsız yapar. Mide rahatsız olur, belli bir zaman sonra vereme döner. Ya da kanser olduğu zaman gider kemoterapi yapar. Bir tarafı tedavi ederken diğer organları rahatsız olur. Onlar eksi yönde tepki vermeye başlarlar. Yani hasta günden güne düşmeye başlar. Fî kulûbihim maradun fezâdehumullâhu maradâ. Eğer hastalık kalbe bir düşerse her gün o hastalık artar. Hastalık madde planında da böyledir. Onun için Kur'an'ın sahibi وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Ey iman edenler, zalimlere meyletmeyin. وَلَا تَقْرَبُوا zina. Zinaya yaklaşmayın. Yani hasta olmayın. Eğer hasta olursanız günden güne hastalığınız artar. Perişan olursunuz. Kendinizi kurtaramazsınız. Sonra aktör olursunuz, oyuncu olursunuz. Kıyamet günü Rabbimin huzuruna varınca hani amellerin diye sorar. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Aktörler ayrılsınlar. وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Aktörler bu tarafa gelsinler. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪ي وَاُمِّه. Kişi kardeşinden,
annesinden babasından firar ediyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, kalbinde maraz olanlar, aktör olan

0: Onlar oyuncu olanlar, onlar bu tarafa gelsin. Ebu Bekir yürüsün, Ömer gelsin Hazreti Muhammed'in ardından sallallahu aleyhi ve sellem. Oyun olsun diye değil, bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edenler gelsin. O halde kardeşlerim, kalbimizi, yüreğimizi korumakla sorumluyuz. Acaba bu kalpte neler var? Fî kulûbihim meradun fezâdehumullâhu meradâ ve lehum azâbun elîm ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardı kâlû innemâ nahnu muslihûn. Onlara, kalbinde hastalık olanlara, oyunculara, aktörlere derler ki yapmayın. Yeryüzünde fesat çıkarmayın. Ekranlar, programlar, kanallarınız, tiyatrolarınız, gazeteleriniz, mecmualarınız insanları bozma üzerinde. Fesada taşıma adına kurulmuş. Ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman, hayır biz insanları ıslah ediyoruz derler. Yeryüzünde ıslah edenler yalnızca biziz derler. Kardeşlerim, bir genç kız düşünün. Allah Teala ona hayayı, Allah Teala ona fıtratı koydu. Eğer birileri ekranla, eğer birileri tiyatroyla ona açıklığı, ona isyanı, ona tuğyanı anlatıyorsa, onu bozuyor, onu ifsad ediyor, delikanlılar var. Peygamber aleyhissalatu vesselam onları hayalı olmaya davet ediyor. Gözler diyor, kulaklar diyor, eller diyor. Bütün bu organlardan, bütün bu azalardan Kur'an-ı Hakim sorumlusunuz diyor. Ama ekranlar, sokaklar, tiyatrolar onları şehvete, onları tuğyana davet ediyorsa, onlar ifsad ediyorlar. Kur'an-ı Hakim onlara ve izâ kîle lehum lâ tufsidû fil ard kâlû innemâ nahnu muslihûn. Fesat çıkarmayın dediklerinde onlara, dendiği zaman hayır, biz ıslah ediyoruz. Biz çağdaş dünyadan bahsediyoruz. Örtü diyen, başörtüden bahseden, İslam'ın kıyafetini ümmetin kızlarına anlatan, babaları uyaran, babaları ikaz eden bu adam yobaz derler. Bu adam çağ dışı derler. Ela innehum humul mufsidun. Allah Azze ve Celle perdeyi kapatıyor ve buyuruyor ki, işte fesatçılar onlar, yürekleri bozan onlar, cehennemin yoluna taş döşeyen onlar. Siz şimdi onların ardından gideceksiniz. Kalbindeki hastalığı tedavi edecek, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda yürüyecek, Bilal gibi bir mümin mi olacağız, yoksa İslam'ın aktörleri, tiyatrocuları mı?
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçların ağrıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin gönlü.

Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tale al-Bedru aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile

0: zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın? Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Kardeşlerim, muazzez müminler, İslam İslam'dır. Allah Azze ve Celle onu nasıl vaz ettiyse, nasıl indirdiyse öyle anlamalı, öyle hayatımıza tatbik etmeliyiz. Aksi bir ameliye, aksi bir yol belirlemek Allah Azze ve Celle'ye din öğretmek olur. Kur'an-ı Kerim bize bu hakikati kul etuallimûne Allâhe bidînikum, Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz diye zemmeder. Hadiseyi şöyle tasavvur edin. 200 bin lira verip bir araba alsanız, en iyi arabalardan birini alsanız, fakat o arabanın içindeki aletlerden, edevatlardan bir tanesi eksik olsa, motoru olmasa ya da yağı olmasa, mazotu olmasa, benzini olmazsa o araba gider mi, gitmez. Şu kadar para verdiniz, aldınız. Eğer tekerlerinden bir tanesi yoksa, 200 bin lira, 500 bin lira ödeyerek aldığınız arabadan istifade edemezsiniz. İstifade edebilmeniz için onun bütün aletleri yerli yerinde olacak. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ İslam'dan dünyada ve ahirette müminler, Müslümanlar fayda görmek istiyorlarsa, Allah Teala bu dini nasıl emrettiyse öyle yaşamaya memurlar, mecburlar. Eğer İslam'ı öyle yaşarsak o zaman Allah Azze ve Celle dualarımıza icabet edecek. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Cenab-ı Hak bize orucu anlatırken, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا diye başlıyor. Yani diyor ki, şu sıcak günlerde orucu sadece imanı olanlar tutabilir. Devam ediyor. İki ayet sonrası, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ ف۪يهِ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında nazil oldu. Yani oruçla Kur'an-ı Kerim arasında derin bir irtibat var. Hemen sonraki ayeti kerime. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Ya Muhammed, sana kullarım benden soruyorlar. Söyle ki onlara yakınım. Yani dualarına yakınım. Darda olduklarında, zorda olduklarında onlara icabet ederim. Oruç Rabbim bize icabet etsin diye tutuyoruz. Namazları Rabbim bize icabet etsin diye kılıyoruz. O halde namazın, orucun gayesini bize anlatıyor sonraki ayet. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. اُجِيبُوا دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Bana dua edenin duasına icabet ederim. Fakat فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Ey kullarım, siz de bana icabet edin. Falan daireye memur alacaklar. Size bir forum verdiler. O forumdaki maddelerden bir tanesi eksik olsa oraya kabul etmezler. Giremezsin. Bir taneden bir şey olmaz desen de onlar bunu ciddiye almazlar. Bir devlet dairesine girebilmek için hangi evrakları istiyorlarsa formu dolduracaksınız. Evraklarla gidecek, müracaat edeceksiniz. Kainatın sahibi buyuruyor ki, kullarım ben size yakınım. Yani dualarınıza icabet etme noktasında yakınım. Fakat فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي Siz de bana icabet edin. Evinizde babalar olarak o çocukları alın. 5 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında onlara Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı öğretin. Allah Azze ve Celle'nin azametini anlatın onlara.

Eğer siz bunu yaparsanız, fel yestecibu li, bana icabet ederseniz, 70-80 yaşına geldiğinizde ayaklarınız bedeninizi taşıyamıyor artık, mecaliniz kalmamış, derman kalmamış sizde, o halde o çocuklar elinizden tutup sizi kapı dışarı etmeyecekler, atmayacaklar. 70 yaşında yaptığınız dualara Allah icabet edecek. Eğer sen bir baba olarak o yavru 7 yaşındayken Allah Azze ve Celle'nin emrine icabet ettiysen, ona Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öğrettiysen, 70 yaşına gelince o çocuk seni kapı dışarı yapmaz Müslüman. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, ben onlara icabet edeceğim buyuruyor devamında. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ben size icabet edeyim ama onlar da bana icabet etsinler. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, bana icabet etsinler buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bir adam düşünün, sabahtan akşama kadar oruç tutuyor. Ben oruçluyum diyor. Orucunu açıyor. Sonra ailesini, çocuklarını orada bırakıp o halde kahveye, kumar oynamaya gidiyorsa, okey oynamaya gidiyorsa, zarları atmaya gidiyorsa, o adam, oruç bir emanetti. İnne savme emanetun. O emaneti koruyacaktı. Hani yukarıdan aşağıya anlatıyordu ya, Ramazan, sonra Kur'an-ı Kerim, sonra ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Allah Azze ve Celle, ben o kullarıma yakınım buyuruyordu. Dualarına icabet ederim. Ama onlar bana icabet edecekler. Peki Müslüman kardeşim, Allah'ın kulu, oruç sende emanet. Kahveye gidiyorsun, oyunları alıyorsun, kağıtları alıyorsun, zarları atıyorsun. Yarın kıyamet olacak. El yevme nehtimu ala affahihim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yeksibun. Ağzını mühürleyecekler. Ellerin konuşacak, ayakların konuşacak. Ya Rabbi diyecek. Bu adam sabahtan akşama kadar oruç tuttu. Ama akşam kahvehaneye gitti. Akşam oyun oynadı. Akşam zarları attı. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu rizsun min ameli şeytan. İçki, kumar, falokları, dikili taşlar, hepsi şeytanın ameliyesi. Şeytan sizi Allah'a isyana davet ediyor. Eğer siz oruca sahip çıkarsanız, biz gereğini yaparsak, Rabbimin emirlerini yerine getirirsek, dualarımıza o zaman karşılık verecek. Fakat formu doldurmadan gittiğiniz bir yerde sizi nasıl kabul etmiyorlarsa, Allah Azze ve Celle eğer o kulluk formundaki emirleri, talimatları yerine getirmediysek, o kapılar açılmaz kardeşim. Dua dua Allah Azze ve Celle'ye yalvarsak, fiili noktada Rabbime yönelişimiz yoksa, o kapılar açılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi Cenab-ı Hakk'ın bütün emirlerini, talimatlarını yerine getirmeye davet etti. Bunları yapacaksınız, yerine getireceksiniz. Ondan sonra ellerinizi kaldıracaksınız. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Müminler mescitleri sadece onlar imar eder buyuruyor Allah Azze ve Celle. Onlar da Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, talimatlarını fiili olarak yerine getirecekler. Ondan sonra dua edecek, ondan sonra ellerini açacaklardı. İmam Buhari rivayet ediyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma oğluyla talebesine diyor ki, gidin Ebu Said'in el-Hudri size Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerini anlatsın.

0: Gittik diyorlar. Ebu Said'in el-Hudri bahçesindeydi. Bize Allah Resulü Aleyhisselam'ın sözlerini anlatır mısınız dedik ona. Yani düşün kardeşim, Rabbimin huzuruna gidince senin de benim de karnemi verecekler. İkra kitap ekleyecekler. Al bu senin dünyada karnen. O karnende evinde kaç defa kaç saat oğluna kızına Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlattın. Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini okudun. İşte oraya giderler. Üzerini hemen değiştirir. Kıyafetini üzerine alır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerini okumaya başlar. Bir yere gelir. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Medine'de mescidini yapıyorlar. Künna nehmilu lebineten lebine. Bizler diyor birer taş taşıyorduk. Fakat Ammar'un, Ammar, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi Ammar, annesi Sümeyye şehit olan Ammar, babası Yasir, o da şehit olmuştu. Bizler orada birer tuğla taşıyorduk ki Ammar'un lebineteyni lebineteyn. Ammar üzerine iki tane kelpiç almış, ikişer ikişer taşıyor. Yani gücün ne kadara, kuvvetin ne kadara yetiyorsa onu Allah yolunda harcayacaksın, sonra dua edeceksin. Formu doldur. Efendimiz Aleyhisselam onu o halde görünce yanına geldiler. Üzerinden tozları siliyorlar. Tozları silerken buyurdular ki "Vay Ammar, taktuluhul fi'atul bagiye." يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. Vah Ammar, vah Ammar. Onu asi bir topluluk şehit edecek. Ammar onları cennete davet ediyor. Onlarsa Ammar'ını cehenneme çağırıyorlar. Annesi şehit, babası şehit. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Allah Azze ve Celle onlar bana icabet etsinler. Emirlerimi yerine getirsinler. Anne Ebu Cehil'in karşısında durur, şehit olur. Baba şehit olur. Oğul Ammar, peygamberin mescidi yapılırken taşları ikişer ikişer taşır. Yani kardeşim, bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyruğu kıyamete kadar geçerli. Sen öğretmen olarak bu ümmeti kurtaracak çocuklar bunlar olsun diye çalışırsan, doktor olarak çalışırsan, mühendis olarak çalışırsan, öğrenci olarak 1'e 2'ye 3'e sabaha kadar uykusuz gecelerin olur çalışırsan, bu yolda terlersen, dün Ammar'ın terini, dün Ammar'ın tozunu silen Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Selahaddin ol, Alparslan ol, Fatih ol, kıyamet günü senin de terini silecek Allah'ın inayetiyle. Onu gösteriyor. Bu yola gel. Sen sana düşeni yap. Felyestecibuli. Onlar bana icabet etsinler, ben dualarına icabet edeyim. Sözünle icabet edeceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan bin Sabit'e, Hasan, Allah Resulü'nü müdafaa et. Eşime sövüyorlar, kızıma sövüyorlar, kitabıma sövüyorlar Hasan. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hasan bin Sabit'i Medine'de minbere çıkarır. Sonra ellerini kaldırır. Allahümme eyyiduhu biruhil kudsi. Ya Rabbi, İslam'ı diliyle, İslam'ı sözüyle müdafaa eden Hasan bin Sabit'i Cibril-i Emin'le teyit et Allah'ım. Sen yazıyorsun, sen çiziyorsun, sen konuşuyorsun, sen esnafsın, yanındakine Allah ve Resul davasını anlatıyorsun, oğlunu anlatıyorsun, kızını anlatıyorsun, etrafındakilere Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlatıyorsun, Allah'ın ayetlerini anlatıyorsun, oğluna, kardeşine, arkadaşına Ramazan günü kahveye gidip zarları alıp atarak Allah'a isyan etme diyorsun. Yapma Müslüman. Gitme. Oruç emanetti, oruca sahip çık diyorsun. Eğer bunu yaparsan Peygamber aleyhissalatu vesselam Hasan'a dair yapmış olduğu dua senin için de geçerli Allah'ın inayetiyle. Rabbim senin kalemine, senin sözüne öyle zaferler verecek ki o sözler sana cennetin kapılarını açacak. Sen uğraşacaksın, sen terleyeceksin. La da'akum lima yuhyikum. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne sizi davet ettiği zaman onun davetine icabet ediniz. Size hayat vermek için çağırdığı zaman dua ediyoruz. Eğer dualarımıza Rabbim icabet etsin istiyorsak o zaman o formu doldur. O forma bak. Eve gidince Kur'an-ı Kerim'le yüzleş. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetiyle yüzleşelim. Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimizle yüzleşelim. O forumdaki emirleri ne kadar yerine getirdik, ne kadarını yerine getirdiysek işte o zaman Allah Teala dualarımıza icabet edecek. Ashab-ı Kiram o formu doldurdular. O emirleri yerine getirdiler. Orada eksik bir madde bırakmadılar. Alparslan o formu doldurdu. Salahaddin Eyyubi, Sultan Fatih, Yavuz askerleriyle, milletiyle o formu doldurdular. Sonra ellerini kaldırdılar. Allah Azze ve Celle onların dualarına icabet etti. Ey iman edenler, bir asırdır yeryüzünde ağlayan Müslümanlar, bir asırdır şeytanın tuzaklarına mahkum, mağlup olanlar, evlerinde yarışma programlarına, dizilere, ekranlara mağlup olan Müslümanlar, sokaklarda mini eteklere ülkesi mağlup olan Müslümanlar, sahilleri anadan uğrayan kadınlarla dolu olan Müslümanlar, اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. Bize hayat vermek için Allah bizi davet ediyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam bizi bekliyor. Eğer ashab-ı kiram gibi radıyallahu anhum Allah ve Resul buyruklarına koşarsak, Ammar gibi herkesin bir taş taşıdığı yerde öğretmen, doktor, mühendis, esnaf, köylü, kadın, erkek Allah'ın dini hakim olsun diye ikişer taş taşırsak, Hassan bin Sabit gibi insanların yakasına yapışıp Rabbime Allah'a ihanet etme kardeşim bu yola gel diye onları güzel sözlerle bu yola davet edebilirsek, Yavuz gibi ellerimizi kaldırdığımız zaman Allah Azze ve Celle o zaman bizim duamıza da icabet edecek.
1: Burası Yıldız Efendi.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çık sana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı radıyallahu anhum ve radu an. Onlar Allah Azze ve Celle'den, Allah Azze ve Celle onlardan razı oldu. Allah Teala'nın razı olması demek, onların ehli cennet olması demek. Çünkü onlar yolu, hayatı, hayatın esaslarını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan aldılar. Aldılar, hayatlarına tatbik ettiler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyadan ayrılırken onları nasıl bıraktıysa ashab-ı kiram radıyallahu anhum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşuncaya kadar, yeryüzünden ayrılıncaya kadar o hayata sadakat gösterdiler, vefa gösterdiler. Efendimiz Aleyhisselam'ın yolunda, onun izinde yürüdüler. Onlardan bir tanesi Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz. Caiz el-Beyan ve Tibyanından naklediyor. Diyor ki, Hazreti Osman zamanı fitne sağda solda belli vilayetlerde baş kaldırıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh yanında Ebu Zer Hazretleri var. Uzaktan doğru bir kervan onlara doğru geliyor. İnsanlar kervan beklerler. Kimine yağ getirecek, kimine tuz, kimine helva getirecek, kimine şeker getirecek, un getirecek. Onlar kervanı gördüğü zaman şehirde bir bayram havası olur. Kervan onlara doğru ilerleyince Hazreti Osman radıyallahu anh Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'e sorar. Ebu Zer der, şu kervanın ne taşımasını isterdin? Neyi arzulardın? İçinde buğday olsa, arpa olsa, altın taşısa, gümüş taşısa, sana bunları getirse, sen bunlardan hangisini arzular isterdin Ebu Zer diye Ebu Zer'e sorar. Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz der ki, ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar taşımasını isterdim o kervanların. Altınlar burada, gümüşler burada kalacak. Buğdaylar, arpalar, şekerler yenecekler, sonunda gübre olacaklar. Ama alemi İslam'ın şehirlerinde fitne baş kaldırdı. Cahiliye yeniden eski günlerine doğru ümmeti döndürüyor. İsterdim ki o kervan bize ricalen

misli Umar. Ömer gibi adamlar, Ömer gibi kahramanlar getirse. Tirmizi rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyorlar ki: Erhamu ummeti bi ummeti Ebu Bekrin ve eşedduhum fi emrillah Umar. Ümmetime en merhametli olan ümmetimin içinde Ebu Bekir. Fakat benim ahkamım, İslam'ın ahkamı noktasında en hassas olanı Ömer, Hattab'ın oğlu Ömer radıyallahu anh. Ebu Zer diyor ki, ben de şimdi isterdim, arzulardım, o kervan bize Ömerleri getirse, üzerinde Ömer olsa. Kardeşlerim, fitne Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında o kadar hakim olur ki sahabeyi kışkırtır. Hazreti Osman radıyallahu anh devlet başkanı, onun evini kuşatırlar. Günlerce kuşatma devam eder. Hazreti Ali radıyallahu anh çocuklarını, Hasan'ı, Hüseyin'i gönderir. Kapıda Hazreti Osman'ı bekleyin der. Fakat onlar kapıdan içeriye giremeyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh onun oğlu Muhammed'i aldatırlar. Önlerine alırlar, arkadan dolanırlar, çatıdan doğru Hazreti Osman'ın evine girerler. Hazreti Osman'ın sakallarını Ebu Bekir'in oğlu Muhammed tutar. Arkada eşkıyalar, katiller var. Hazreti Osman'ın evine radıyallahu anh baskın yaptılar. O halde Osman radıyallahu anh Ebu Bekir'in oğlu Muhammed'i görünce ersil lihyeti yebne ahi, kardeşim Ebu Bekir'in oğlu Muhammed, seni kimler zehirledi? Baban Ebu Bekir seni 80 küsür yaşında Osman'ın sakallarını tutmuş halde görse Ebu Bekir sana ne söylerdi evladım Muhammed der. Ama geriye dönemez. Çünkü eşkıya arkadan eve girmiştir. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin devri. Ebu Zer'e sorar. Ebu Zer der, şu kervan Medine'ye neler getirse, ricalen misle Umar, Ömer gibi adamlar getirsin, onlara ihtiyacımız var. Neden Ömer gibi adamlar? Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz diyor ki, bir musibet, bir bela geldiği zaman üç defa Allah Azze ve Celle'ye hamd eder. Elhamdülillah iz lem tekun fi dini, bu musibeti benim dinime, imanıma vermediğinden sana hamdolsun ya Rabbi der. İkinci defa hamd eder, elhamdülillah der. Ve iz lem tekun akbara minha, fitnelerin en büyüğünü vermediğinden sana hamdolsun Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e bela gelince üç defa hamd eder. Üçüncüde buyururlardı ki: Ve iz ulhimtu as-sabra aleyha, ya Rabbi bu fitneye, belaya karşı bana sabrı, metaneti verdiğinden sana hamdolsun. Yani kardeşlerim, Ebu Zer radıyallahu anh neden Ömer gibi adamlar istiyor? Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh fitnenin belini kıran büyük sahabi. Ona bela, ona musibet geldiği zaman hamd ediyor, diyor ki: Elhamdülillah iz lem tekun fi dini, ya Rabbi bu belayı, bu musibeti benim dinime vermediğinden sana hamdolsun. Bir adam düşünün, namaz kılıyor, hacca giden bir adam, zekat veren bir adam. Fakat aynı adamın birileri ayağını kaydırıyor. Aynı adamı bir meyhaneden çıkarken görüyorsunuz. Aynı adamı elinde poşet rakı şişelerini taşırken görüyorsunuz. Aynı adamı deniz kenarında çıplak kadınlarla beraber görüyorsunuz. Aynı adamı fuhşiyatta, menihiyatta görüyorsunuz.
Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Rabbi, Ömer'e belalar, Ömer'e musibetler gelirse Ömer belalara, musibetlere dayanır, tahammül eder Allah'ım. Ama bela Ömer'in dinine, imanına gelmesin ya Rabbi. Osmanlı'da büyük alimler vardı. Onların çocuklarını, evlatlarını, nesillerini aldılar. Kasıtlı olarak ilhadi ateist bir anlayışla yetiştirdiler. Bir kısmını onların meşhurlar, ünlüler olarak ekranlarda görüyorsunuz. Allah'la savaşıyorlar, peygamberle savaşıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ölüm gelsin, bela gelsin, musibet gelsin. Ama Ömer'in imanına, Ömer'in Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama ittibasına zarar vermesin ya Rabbi diyor. Adamlar görüyorsunuz, namaz kılıyorlar, hacca gidiyorlar, oruç tutuyorlar, Ramazan-ı Şerif geliyor, iftar vakti, sokaklar, yollar boşalacak, pideyi, ekmeği ellerine alacaklar, iftar sofrasına gidecekler. Fakat onlar faiz musibetine yakalanmışlar. Fe'zenu biharbin minallahi ve rasuli, Allah'ın ayetine, buyruğuna kulak vermiyorlar. Hazreti Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle ile savaşıyorlar. Kadınlar görüyorsunuz sokaklarda, namaz kılıyorlar belki ama üzerlerindeki kıyafetle, üzerlerindeki dış örtüleriyle daracık bedenlerini arz eden delikanlılara, gençlere bana bakar mısın? Benim ardımdan, benim peşimden gelir misin? Kıyafetleriyle bunu söyleyen kadınlar göreceksin. Musibet, bela onun dinine, imanına gelmiş. Kur'an-ı Hakim'in şu kadar ayetine kulak vermiyor. 80 yaşında bir ihtiyar, pir fani, köyünde bir bayram günü araba sesi duyuyor. Araba yanına yaklaşınca arabadan 25 yaşında mini etekli torunu iniyor, kahroluyor. Ya Rabbi diyor, şu gözlerimi kör etseydin de 25 yaşında oğlumun okutmuş olduğu yavrusunun, Zeynep'inin şu halde mini etekle karşımda dolaştığını, arz-ı endam ettiğini görmeseydim ya Rabbi diyor. Musibet dine, imana gelmesin. Eğer bana gelecekse ona tahammülüm, sabrım var ya Rabbi. Eğer din ve imanıma gelmediyse ona hamdolsun Allah'ım diyor Ömer radıyallahu anh. İkinci olarak elhamdülillah, iz lem tekun ekbara minha, musibetlerin en büyüğünü vermediğinden dolayı sana hamdolsun Allah'ım. Hazreti Ömer radıyallahu anh, haçtan dönerken cübbesini serer, üzerinde ellerini kaldırır kainatın sahibine. Allahümme rızukni şehade, beni şehadetle rızıklandır ya Rabbi. Ölümümü Hazreti Muhammed aleyhisselamın şehrinde, onun beldesinde yap. Gelir Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi, sabah namazında Ebu Lu'lu'ya adında bir kafir hançerler. Hazreti Ömer radıyallahu anh Abdurrahman İbni Avf'ı tutar, mihrapta onun yerine geçirir. Bu haliyle Ömer şehit olsa siz Rabbimin huzurundasınız, namaz saflarınızı bozmayacaksınız, onu söyler. Hazreti Ömer efendimizi evine kaldırırlar. Kendine gelince Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya sorar. Abdullah der, araştır bakalım men kateleni, beni kim öldürdü? Peygamberin mihrabında beni hançerleyen kim? Bak bakalım Abdullah der. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma çıkar. Bakar ki Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizi hançerleyen Gulam-ı Mughire, Mughire'nin kölesi, Ebu Lu'lu adındaki kafir deyince elhamdülillah,
Ömer'in şehadetini bir Müslüman elinden vermediğinden dolayı sana hamdolsun Allah'ım. Diyordu ki, büyük musibeti ver.

Demediğinden sana hamdolsun. Eğer Müslümanın elinden olsaydı o zaman büyük bir musibet olacaktı. Kafirin elinden Ömer'e şehadeti veren Allah'a hamdolsun. 5 tane yavrum vardı, 4'ünü aldın, 1'ini bıraktın, sana hamdolsun. İşimi kaybettim ama evim duruyor, sana hamdolsun. Musibetin büyüğünün büyüğü var diyor Ömer radıyallahu anh. Müslümana, belalara, musibetlere karşı nasıl ayakta kalabileceklerini öğretiyor. 3. olarak, bana belayı verdin fakat ona karşı sabrı da öğrettiğinden, kalbime onu ilham ettiğinden sana hamdolsun Allah'ım der Ömer radıyallahu anh. Kardeşlerim, alem-i İslam'a bakın. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Doğu Türkistan'a, Arakan'a bakın. Şimdi orada kadınlara sorsalar, Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimizin Ebu Zer'e sorduğu gibi, ey kadın, şu kervanlar, kafileler ne getirsin diye sorsalar, gözleri önünde kızı kirletilen o kadınlar, en büyük musibet dinine, imanına gelen, İffeti 1 milyar 800 milyonluk alem-i İslam'ın gözleri önünde kirletilen o kadınlara sorsalar, şu kervanlar, şu donanmalar, şu gemiler, şu uçaklar buraya neler getirsin deseler, onlar diyecekler ki ricalen misle Umar, o kervanlar bize Ömer gibi adamlar getirsin, Ömer gibi kahramanlar getirsin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın muazzez nesli, Ömer gibi mazlumların, muzdariplerin en büyük bela, en büyük musibet, en büyük fitne, namuslarına, iffetlerine gelen o kadınlara kurtuluş haberini getiren Ömerler olmak ister misiniz? Bizler o Ömeriz ey mazlumlar, ey muzdaripler, geliyoruz. Allah'ın inayetiyle, lütfuyla size imdada geliyoruz demek ister misiniz? Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra o fitnenin, o belanın kapısını kırdılar. En ağır belalar, musibetler Müslüman kadınlara, namusumuza, iffetimize geliyor. Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e geldi bela, Kudüs'e geldi musibet. Bir Müslüman kadını İran'ın mecusileri alıyorlar. Ümmetin kızının ırzına 18 tane haydut bir Müslüman kadının iffetini kirletiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gençleri Ömer olmak ister misiniz? O halde bunun yolu Sabit bin Yezid radıyallahu anh diyor ki, İmam Buhari rivayet ediyor, Allah Resulü Aleyhisselam'ın mescidinde ayakta duruyordum. Bir taraftan bana doğru bir taş geldi. O taşın geldiği yöne baktım, baktım ki orada Ömer var radıyallahu anh. Hazreti Ömer buraya gel diye bana işaret etti. Yanına koştum, buyur dedim. Şu iki tane adamı buraya çağır dedi. O iki tane adama gittim, dedim ki Emirul Mü'minin Hattaboğlu Ömer sizi istiyor. Hazreti Ömer Efendimizin yanına geldiler. Hazreti Ömer radıyallahu anh sordu. Min eyne entuma, be adamlar siz nereden geldiniz, nerelisiniz? Min ehli Taif, biz Taifliyiz dediler. Hazreti Ömer Efendimiz de bir gazap hali buyurdular ki, eğer buralı olsaydınız size öyle bir acı tattırırdım ki, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın mescidinde nasıl olur da onun kabrinin olduğu yerde siz sesinizi yükseltiyorsunuz? Peygamberin yanında nasıl yüksek sesle konuşuyorsunuz? Bir sefer gidiyor, Allah Resulü Aleyhisselam var. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin haylaz bir devesi, devesini oğlu Abdullah'a vermiş.
oğlu Abdullah

0: radıyallahu anhuma, o deveye sahip çıkamıyor. Deve Allah Resulü Aleyhisselam'ın devesini geçince Ömer radıyallahu anh devesinden iniyor, oğlu Abdullah'ın yanına gidiyor. Abdullah diyor, la yetekaddemun nebiyye ahadun. Ömer hayatta olduğu müddetçe, şu can bu bedende olduğu müddetçe Abdullah, kimse Hazreti Muhammed'in önüne geçemez Abdullah diyor. Sahip çık devene. La yetekaddemun nebiyye ahadun. Ömer olmak istiyorsan kardeşim, Allah Azze ve Celle Kur'an'ında buyuruyor ki ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulihi vettekullah. Allah'tan korkun, Allah'ın Resulünün önüne geçmeyin. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatekum fevka savtin nebiyyi. Sesinizi peygamberin sözü üzerine yükseltmeyin. İnnellezine yaguzzune asvatehum inde Resulillah. Peygamberin sünneti, peygamberin sözünü duyduğunuz zaman susun. Ey sosyalist sus de, ey bu anlayışa sahip olanlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam konuşurken konuşamazsın. Allah'ın sözü üzerinde, peygamberin sözü üzerinde söz olmaz, olamaz de. Dışarıdan ona saldırıyorlar, içeriden adamlar var, peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine uydurulan din diyorlar. Buhari ile Müslim'le Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahih hadislerini ihtiva eden kitaplarla savaşıyorlar. Onlarla harp ediyorlar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri, Ömer olmak demek ilimde, fikirde, davada, siyasette, şeriatta, evde, hayatın bütün noktalarında ben varsam, ayaktaysam, yürüyorsam, yaşıyorsam Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın önüne geçemezsiniz ey zalimler diyeceksin. Müslümanız. Yalnız kalsak da ayaktayız. Ölene kadar senin yolunu bekleyeceğiz ya Resulallah. Senin nizamını, senin değerlerini, senin esaslarını hayata tatbik etmek için son nefesimize kadar bu gençler, öğrencilerin mücadeleye devam edecekler ya Resulallah. Bu yoldayız. Malımız, canımız, nefesimiz İslam nizamına, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yoluna, onun davasına feda olsun. Kardeşlerim, Ebu Zer'i düşünün. Ebu Zer radıyallahu anh Hazreti Osman'a ricalen misle Umar, bu kervan Ömer gibi adamlar getirsin diyordu. Şimdi en büyük musibet namus ve dinlerine gelen ümmetin mazlum kadınları diyor ki kervanlar bize Ömer gibi kahramanlar getirse, Ömer gibi Allah'ın nizamını yeryüzüne tatbik edecek ve bu dini koruyacak kahramanlar getirse, eğer Resulullah Aleyhisselam'ın nizamına, onun sünnetine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi sadakat gösterirsek, Allah Teala bu ümmetin içinden yeniden Ömerler çıkaracak. O Ömerler fitnenin belini kıracaklar. İslam nizamını yeniden yeryüzüne hakim kılacaklar. Ne mutlu Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gibi Allah Resulü'nün nizamına sadakat gösterenlere. Ne mutlu Hazreti Ömer'in radıyallahu anh yolunda yürüyenler.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, Bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a andolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak?

Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında, bin melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında, bin melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail, bin melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerin çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah. Sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız Efendi.
2: Yok bizde. Yok. Yok.

0: Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip İslam devletini kurduktan sonra Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te küfrün ordularını durdurunca etrafta bütün kabileler, daha uzak yerlerdeki devletler, Doğu Roma Devleti, İran, Mısır, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı konuşuyor. Sarayda, kilisede, havrada İslamofobi var. İslam korkusu var. İslamofobi ile yatıyorlar, İslamofobi ile o korkuyla kalkıyorlar. Fakat kabilelerde, gençlerde, kadınlarda, çocuklarda umut var. Hudeybiye musalahası imzalanınca etraftan kabileler, onlar Medine'ye geldiler. Kendilerinden önce çocukları Müslüman oldu. Çocukları Medine'de, barış ortamında Medine'ye geldiler. Medine'de Peygamber aleyhissalatu vesselamın etrafında, çevresinde çocuklarını gördüler. İslam onları nasıl bir halden alıp başka bir hale götürmüş? Peygamber aleyhissalatu vesselamın kurduğu yeni dünyayı seyrediyorlar. Doğu Roma İmparatoru sarayında o dünyayı konuşuyor. İnsanlarda, sarayda korku var, endişe var. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam polis olmadan, baskı olmadan, hapishanelere insanları doldurmadan Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini yeryüzüne tatbik ediyor. İçtimai manada saflar değişiyor. İnne ekremekum indallahi etkakum. Artık ırka göre, soya göre, boya göre değil, imana göre saflar yeniden diziliyor Peygamber aleyhissalatu vesselamın imametinde. Kumar yasaklanıyor, içki yasaklanıyor, fuhuş yasaklanıyor. Fakat toplumda, Hicaz Yarımadası'nda Peygamber aleyhissalatu vesselama karşı bir direnç hali yok. Bu suçları işlediğinden dolayı hapishanelerde yığınla insan yok. Polisler, hakimler bunun için insan tutuklamıyorlar, ceza kesmiyorlar. Toplum hızlı bir şekilde değişiyor, dönüşüyor. Daha ileride Peygamber aleyhissalatu vesselam Arafat'ta veda haccında faizi de kaldırdığını ilan edecek. Ama henüz sahabe o noktaya gelmediler, hızla oraya doğru gidiyorlar. Toplum değişiyor. Saraylarda, güç merkezlerinde İslamofobi korku var. Ama gelenlerde umut var, heyecan var. Müslüman oluyorlar, onu dünyaya ilan ediyorlar. O aşk var, o heyecan var. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki اِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ يُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَّفَهَا. Allah Azze ve Celle, biri Müslüman olur, İslam'ı güzel olur, Peygamber aleyhissalatu vesselama makam için, mevki için, rütbe için değil, Allah'ın dinini yaşamak için gelirse, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyince, Allah onun bütün günahlarını mahveder, siler, neler varsa. La taknedu min rahmetillah. Ey 40 yaşına kadar zinaya batan adamlar, kadınlar, içenler, eğlenenler, Allah'a isyan edenler, eğer tevbe eder yönelirseniz la taknedu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. İnsanlarda bir umut var, iştiyak var. Fakat güç merkezleri korkuyorlar. Hazreti Muhammed aleyhisselam'ı nasıl durdurabiliriz? Nasıl engel olabiliriz? Onun planı, projesi içindeler. Yine İmam Buhari rivayet ediyor. Medine sokaklarında Peygamber aleyhissalatu vesselam dolaşıyor. İslam inkılabı, Allah'ın hükümleri o toplumda ne kadar uygulanıyor? O uygulama sürecinde eksikler var mı? Noksanlar var mı? Peygamber aleyhissalatu vesselam yerinde görecek, ona müdahale edecek. Ensardan birisi. Müzik.
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ettiğinde kadınlar, erkekler mahremiyet telakkisinden uzak bir haldeydiler. Erkekler başka kadınlarla otururlar, gezerler, konuşurlar, göz göze olurlardı. Evlerde kapılar yok. Erkekler evlere, diledikleri evlere, diledikleri gibi girerlerdi. Kadınlar evde ev haliyle nasılsalar o halde onları görürlerdi. Araplar bunları cahiliye döneminde ayıp yanlış telakki etmezlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem erkekleri, kadınları fıtrata dönmeye, hayatı Allah Azze ve Celle'nin emrettiği gibi yeniden kurmaya davet etti. Onlar Efendimiz aleyhissalatu vesselamın davetine icabet ettiler, koştular. Ya lebbeyk dediler Peygamber-i Ekber sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü aleyhisselamın buyruklarına göre dünyalarını yeniden inşa gayreti içine girdiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam onlara örtüyü, tesettürü, iffeti, mahremiyeti anlattı. O kadar Peygamber aleyhissalatu vesselama yakın oldular ki, onu o kadar çok dinlemek istiyorlardı ki, bir gün Efendimiz aleyhissalatu vesselama geldiler, ya Resulallah dediler. Galebena aleyke rical. Fec'allena yevmen min nefsik. Erkeklerden vakit bulamıyoruz. Onlar sürekli sizin etrafınızdalar. Onlar bize galip oldular. Bize bir gün tayin etseniz. O gün gelsek, o gün sizi doya doya dinlesek. Size sorularımızı sorsak ya Resulallah. Nasıl anne olabiliriz? Nasıl bizden sonrakilere örnek olabiliriz? Galebena aleyke rical. Erkeklerden vakit bulamıyoruz. Bize bir gün tayin etsen ya Resulallah dediler. Allah Resulü aleyhisselam konuştu, onlar dinlediler. Ayşe radıyallahu anha onların yetişmesini, terakkisini anlatırken diyorlar ki: Ni'men nisa'u nisa'ul ansar lem yemna'hunnel haya'u en yetefakkahne fiddin. Ne güzel kadındır o ensarın kadınları. Ne güzel kadınlar, ne mübarek, ne aziz kadın onlar. Hayaları fakih olmalarına engel olmadı. Zahide oldular, abide oldular, müfessire, muhaddise oldular. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan aldılar, ümmetin kızlarına taşıdılar. Kıyamete kadar gelecek saliha, abide, zahide kızlar İslam'ın kızlarına. Onlar öğretmen oldular, İslam'ın yolunu Allah'a, onun rızasına giden yolu açtılar. O kadar alim oldular ki kardeşlerim, Peygamber aleyhissalatu vesselam Hazreti Ayşe annemizle konuşuyorlar. Buyurdular ki: Men husibe uzibe, hesaba çekilen azap görecek. Ayşe radıyallahu anha Peygamber aleyhisselamın öğrencisi. Fe emma men utiye kitabehu bi yemini fe sevfe yuhasebu hisabe yesira. Kitabı sağ elinden alanların hesabı kolay olacak ya Resulallah. Fakat siz umumi planda hesaba çekilenlerin azap göreceğini ifade buyurdunuz. Başka bir rivayette leysa ahadun yuhasabu yevmel kıyameti illa helak. Hesaba çekilen helak olacak buyuruyorsunuz. Nasıl olacak? Efendimiz aleyhissalatu vesselam oradaki hesap arz etme anlamında Ayşe buyurdu. Hesabın bir hesap anlamı var. Bir de arz etme anlamı var. Yani kitabı sağ elinden alınan oradaki hesap arz anlamında olacak. Yani Ayşe radıyallahu anha, diğer kadınlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın etrafında İslam'a varis oldular, hamil oldular, aldılar, evlerine, cemiyete götürdüler, kendilerinden sonraki kuşaklara emanet ettiler. Yol dediler, peygamber izi dediler, geliniz bu ize uyunuz dediler. Kardeş şerim, Allah Resulü aleyhisselam da onlara belki yerine göre erkeklerden daha fazla yakınlık gösterdi. Hazreti Ali

radıyallahu anh Efendimiz rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam'a bir gün güzel bir kumaş getirdiler, hediye ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam kumaşı eline aldılar, buyurdular ki اِجْعَلْهَا خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاتِمْ Al bunu Ali dediler. Ümmetin kızlarına, kızım Fatıma'ya, Medine'deki Fatımalara götür. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hediye edilen bir kumaş de. Onu böl, örtü yapsınlar, onunla tesettüre bürünsünler. Medine sokaklarında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği, onlara hediye ettiği örtüyle dolaşsınlar. Onlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendilerine gönderilen, hediye edilen hediyeleri bizzat onlara takdim etti. Allah Resulü giderken onlar peygamberin ardına düşerler. Allah Resulü Aleyhisselam Umratul Kada'ya giderken amcası Hazreti Hamza'nın geride bıraktığı kerimesi Fatıma'sı koşuyor peygamberin devesinin ardından. Ya ammu ya ammu, amcam Muhammed beni bırakıp nereye gidiyorsun diyordu. Medine'deki kızlar ya Resulallah siz gidiyorsunuz bizi götürmeyecek misiniz diyorlardı. Onlar okumuşlar, öğrenci olmuşlar, iffeti, hayayı peygamberden aleyhisselamdan almışlar. Onsuz bir hayatı düşünemiyorlar. Peygamber umreye giderken bizi bırakıp bu halde nereye gidiyorsun ya Resulallah diyorlardı. Peki ya ümmetin 20. asırda yaşayan kızları, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri, Hazreti Hamza'nın geride bıraktığı kerimesi, Fatıma, diğer Fatımalar, onun gönderdiği örtüyle, tesettürle, peygamberin ardına düşmüşler. Bizi bu halde bırakıp nereye gidiyorsun ya Resulallah diyorlardı. Sen kimin ardına düştün? Kimin kitaplarını okuyorsun? Hangi programları izliyorsun? Bir tefsir okudun mu İslam'ın kızı? Ey Müslüman baba, delikanlı, peygamberi Hazreti Muhammed'i kızına anlattın mı Aleyhisselatü Vesselam'ı? Riyazu Salihin okudun mu? Hayatu Sahabe okudun mu? Elinde kimlerin kitapları var? Kimleri okuyor? Hangi programları izliyorsun? Daralıyorsun, ruhunda acılar var, ızdıraplar var. Okuduğun kitaplar dünyada seni cehenneme attılar. Hanım kardeşim, İslam'ın kızı, Ayşe'nin, Fatıma'nın, Zeynep'in hocası Hazreti Muhammed Aleyhisselam seni de davet ediyor. Modacıların ardından değil, Medine'nin, Mekke'nin kızlarını çöllerden, çukurlardan, kuyulardan çıkaran Hazreti Muhammed Aleyhisselam seni de şehvetin çukurlarından çıkarmaya davet ediyor, icabet et. Ey baba, ey baba, kızını ekranın karşısına oturtup o ekranlara, şehvet programlarına, adına aile programı denen, aileye suikast düzenleyen programlara mahkum etme. Evinde halkalar olsun. O halkalarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam bir dünya kurdular. İslam'ın kızlarının dünyasını kurdular. Aileyi kurdular. Ya nisa en nebiyyi lestunne ke ahedin minen nisa. Siz sıradan bir kadın gibi değilsiniz buyurdular. Örtünüz, tesettürünüz, mahremiyetiniz, hayat tarzınız sokak kadınları gibi olamaz buyurdular. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın endişeleri vardı. Biliyordu ki İslam'ın kadınları yeryüzünde şeytanın saltanatına son verecekler. Onun için şeytan sürekli onlara saldıracak. ثُمَّ لَا آتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Önden, arkadan, sağdan, soldan sürekli onlara, Müslümanlara, İslam'ın kızlarına gelecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın derin endişeleri vardı.
Acaba onlar benden sonra örtüyü bırakırlar mı? وَقَرْنَ ف۪ي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْعُولَى. Allah Teala'nın bu emrine, bu talimatına kulaklarını tıkarlar. Cahiliye kadınları gibi sokaklara çıkarlar. Kendilerini yine onlar arz-ı endam eder mi diye Peygamber Aleyhisselam'ın endişeleri vardı. Onlara Kur'an-ı Hakim وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Allah Teala'nın talimatı var. Sokakta gizledikleri ziynetleri bilinsinler diye. Ayaklarını yere vurmamaya dair talimat vardı. Acaba onlar kendi zenginliklerini, güzelliklerini izhar edip erkeklerin alakalarını celbetme yarışına girerler mi? Onlar eğer paraya, servete malik olursa jiplerinden inerler. Erkekler bize nasıl bakarlar diye servetlerini ya da güzelliklerini onlara arz ederler mi diye. Aleyhissalatu vesselam'ın endişeleri var. Şeytan bu yapıyı çökertebilir mi diye ki Medine'de bir gece bir rüya görmüştü. İmam Buhari rahmetullahi aleyh bize Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın rüyasını Babul ilmi vel izzati billeyl Kitabul ilimde bu başlık, bu bab altında rivayet ediyor. Yani Peygamber aleyhissalatu vesselamın gece yarısı sohbeti. Allah Resulü aleyhisselam gece yarısında modern zamanda dağılan, dağıtılacak İslam evi adına konuşuyor. Ümmetin kızları senin benim kızım adına, kız kardeşimiz adına Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam konuşuyor. An Ummi Selemete radıyallahu anha. Ummu Seleme radıyallahu anha annemiz rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsteykadan nebiyyü zâte leyletin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece, gece yarısında uyanıyor, kalkıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayaktalar. Buyuruyorlar ki فَقَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَاذَا اُنْزِلَ اَلْلَيْلَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da derin hayretler var. Gece yarısında evinde Peygamber Aleyhisselam hayretinden Subhanallah diyorlar. Allah Azze ve Celle'ye sığınıyorlar. Tesbih sadece sana ya Rabbi diyorlar. مَاذَا اُنْزِلَ اَلْلَيْلَ مِنَ الْفِتَنِ. Bu gece neler fitnelerden indirildi. Yani melekler bana gelecekte olacak fitneleri haber verdi buyuruyor. Ve hazineler fethedilecek. Ümmetim zenginliklere, servetlere malik olacak. Roma'nın fethini haber veriyor. İran'ın fethini bildiriyor Peygamber aleyhisselam. Fakat ümmetim zenginliklere, mala, servete sahip olunca, dünyalıklara hakim olunca şeytana mahkum olacaklar. Ebu Bekir, Abdurrahman bin Avf, onlar zengin olunca, mala sahip olunca zühdü artmıştı. Ama ümmetim mala sahip olunca Allah'la aradaki mesafeleri artacak onların. Kur'an'dan, sünneti seniyeden uzaklaşacaklar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam etrafına اَيْقِذُوا سَوَاحِبَ الْحُجَرِ. Koşun şu küçücük hanelerdeki, evlerdeki eşlerime haber verin. Gecenin yarısında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam annelerimizi اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ. Onun eşleri senin annen, benim annem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gece yarısında annelerimizi kaldırıyor. Uyandırın. اَيْقِذُوا سَوَاحِبَ الْحُجَرِ. Kalkıyor onlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da endişeler var. Bu gece bana melekler bildirdi. Benden sonra şeytan kurmuş olduğum bu aile yapısını dağıtacak. İslam'ın kızlarını Allah'a giden o iffet yolundan alacak, uzaklaştıracak. Siz benden sonra bu emanete sahip çıkar mısınız? Ya Nisa en-Nebiyyi. Peygamber aleyhissalatu vesselam hanımlarına, eşlerine konuşuyorlar. Burada durur musunuz? Örtüye, tesettüre, iffete, mahremiyete sahip çıkar mısınız?
ümmetin hanımlarına, ümmetin kızlarına, İslam'ın kızlarına benden sonra bu hakikati anlatmaya devam eder misiniz? Babaları onları ekranlara, babaları onları modacılara mahkum ettiği bir zaman 80 yaşında bir dede sakalıyla, cübbesiyle, mini etekli torunuyla sokakta yürüyeceği zamanlar olacak. Eşlerim, ümmetin anneleri, İslam'ın kızlarına, babalarının, annelerinin, dedelerinin kıydığı bir zamanda onlara sahip çıkar mısınız? Gece yarısında Medine ayakta, peygamberin eşleri ayakta, Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam ayakta kardeşim. Peki sen ey baba, 10'da 11'de 12'de yarışma programlarını izleyen Müslüman, Hazreti Muhammed senin için ayakta kardeşim, senin kızın için ayakta peygamber. Müslüman, ne zamana kadar izleyeceksin? O programlara ne zamana kadar mahkum olacaksın? Şühedanın, Fatih'in, Yavuz'un kemiklerini ne zamana kadar sızlatmaya devam edeceğiz kardeşim? Ne zaman bu toprakların sahibi iffetimize, davamıza, imanımıza, şuurumuza, ahlakımıza, ailemize ne zaman sahip çıkacağız kardeşim? Allah Resulü Aleyhisselam, ben vazifemi yapayım. Eykızu savahibel hucer, hanımlarım kalkınız ayağa, uyandırınız onları. Bir yerde yangın varsa itfaiye memurlarını kaldırırlar, onlar müdahale eder. Yani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ümmetin kızlarına, İslam'ın kızlarına iffeti öğreten annelerimizi kaldırıyorlar. Önce vazife sizde. Siz vazifenizi ne kadar yapacaksınız? Eğer yapmazsanız indallah bunun hesabını veremezsiniz. Fela ensabe beynehum yevme izi ve la yetesaelun. Eğer ümmetin kızlarına ölene kadar mahremiyeti anlatmazsanız vallahi peygambere olan yakınlığınız bile sizi kurtaramaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve buyurdular ki farubbe kasiyatin fid dunya ariyetun fil ahira. Dünyada nice örtüler var ki onlar ahirette çıplak olacaklar. Dünyada nimetlerle örtülen nice kadınlar var ki onlar şükretmediklerinden dolayı ahirette açık olacaklar. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gece yarısında kim bilir kaçta yatmışlardı. Namaz kılmaktan ayakları şişmişti. Ama kalktı. Olağanüstü bir hadise var. 20. yüzyıldaki İslam'ın aldatılan kızlarını Cibril ona gösterdi. Hanımlarını kaldırdı, Medine'de olağanüstü hal ilan etti. Evlerde gece yarısında ümmetin kızlarının felaketi, helaketi konuşuluyordu Medine'de. Ya bizim evlerimiz kardeşim? Deniz kenarında erkeğin elinden tutup da dolaşan hanım kardeşim, İslam'ın kızı, 14 asır önce yatağından kalkan peygamber sana konuşuyor. Ey yarışma programlarını evinde, o aile programlarını, dizileri izleten baba, gece yarısı Hazreti Muhammed Aleyhisselam ayakta sana konuşuyor. Annelerimiz ayakta, senin ve benim evimi, ümmetin helakete, felakete sürüklenen kızlarının halini konuşuyor. Şu sokaklarda mini etekle dolaşan kızların dedelerine gidin, onların babaannelerine, anneannelerine gidin. Onlar ya çarşaf giyiyorlardı, ya siyah pardüselerle sokaklara çıkıyorlardı. Peki ya 20-30 yıl sonra benim evim nasıl, senin evin nasıl olacak? Ey ekranlarda 30 gün dinden, imandan, İslam'dan konuşan ama örtüye, tesettüre dair tek kelime yapmayan
yapmayan din tüccarı hoca, gecenin yarısında Peygamber aleyhisselam sana konuşuyor. Ey imam kardeşim, 52 haftada eğer bir defa tesettürden bahsetmiyorsan, ayakları namaz kılmaktan şişen Hazreti Muhammed aleyhisselam Medine'de olağanüstü hal ilan ettiği sana konuşuyor. Ey baba delikanlı, sana konuşuyor. Üniversite hocası, ilahiyatçı Hazreti Muhammed aleyhisselam sana konuşuyor. Ey cemaati olanlar, şeyhler, alimler, Hazreti Muhammed size konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sahip çıkın diyor. Ümmetin kızlarını felakete sürüklüyorlar. Allah Resulü ayakta kardeşim, ayakta. 20. asrı Hazreti Cibril gösteriyor. Gece yarısında bizim evlerimizde çerezler, çaylar, kahveler, anadan uryan bir halde ekranda kendini arz edenler izleniyor. Allah Resulü'nün evinde benim adıma, senin adına gözyaşları dökülüyor. Ey İslam'ın kızı, babanın, kardeşinin, hocanın sahip çıkmadığı bir asırda Hazreti Muhammed'e kulak ver sallallahu aleyhi ve selleme. O erkekler seni şehvetle kendi dünyalarını oyuncak yapacaklar. Şehvet üzerine kurulan bir aile deniz kenarında tuzdan yapılan bir eve benzer. Belki bir ay, belki bir yıl sonra çökecek. Çökertiyorlar evlerinizi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan uzaklaşan İslam'ın kızlarının yüreklerinde acılar var, ızdıraplar var. Psikologlar, psikiyatristler onların acılarına, elemlerine çare olamıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan uzaklaşınca kaybettik evimizi, yerimizi, yurdumuzu. İslam'ın kızlarını kaybettik, huzuru kaybettik. O huzur ekranlarda, o huzur sahnelerde, o huzur yarışma programlarında değil. O huzuru Hazreti Muhammed 14 asır önce Medine'de kurdular. Sana ve bana, ona sahip çıkar mısın dediler. Gece yarısında yorgun bir halde kalktılar. Medine'de benim adıma olağanüstü hal ilan ettiler. Bir asır önce terk ettiğimiz yerde Hazreti Muhammed babaları bekliyor. İslam'ın kızlarını bekliyor. Konuşmak için örtüyü, çarşafı, pardüsöyü, tesettürü, mahremiyeti anlatmak için Hazreti Muhammed bizi bekliyor sallallahu aleyhi ve sellem.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla ki bir vakit peygamberlerden söz almıştık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz aldık. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin:

kavmimi bağışla. Çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler, yolda olanların, yürüyenlerin ayakları, derdi davası olanların da yürekleri sızlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle ahiret yoluna çıktılar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o yolda derdini davasını anlatırken hem yüreği sızladı hem mübarek ayakları sızladı. Geceler boyu gecenin önemli bir bölümünde namaz kıldılar, ayakları namaz kılmaktan. Uzun süre kıyamda durmaktan Peygamber aleyhisselamın ayakları yarıldı, ayakları sızladı. Ulaşabildiklerine bizzat Efendimiz aleyhisselam kendileri ulaştılar. Şayet ulaşma imkanı yoksa onlara mektuplar, risaleler gönderdi. Sultanlara, emirlere, devlet başkanlarına Allah Resulü aleyhisselam mektuplar gönderdi. Elçiler, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizi yolladı. Hazreti Haris radıyallahu anh efendimizi Bizans'ın Busra valisi Şurahbi ile gönderdi. Allah Resulü aleyhisselamın mektubunu, İslam'ın davetini getiren bu sahabiyi orada öldürdüler, şehit ettiler. Yani Bizans şunu söylüyordu: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen yeryüzünde bizim hakim olduğumuz bir dünyada Allah diyemezsin, Allahu Ekber diyemezsin. Kendi gücünü, kuvvetini gösteriyor. Dünyanın hiçbir yerinde elçilere dokunulmaz. Ama onlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın elçisini şehit ettiler. Onlar söz planında İslam'ı anlatacaklardı. Efendimiz aleyhissalatu vesselama Hazreti Haris'in şehadet haberi gelince ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizde bir tayakkuz hali oluştu. Bir ordu teşekkül etti. 3000 kişiden oluşan bir ordu bir sıcak günde Medine'den yola çıktı. Bugün Ürdün sınırları içinde olan Mute'ye kadar yürüyorlar. Dünyanın en güçlü devleti Bizans'a, Roma'ya karşı yürüyorlar. Yolda yürürken bir haber aldılar. Dediler ki Bizans 100.000 kişilik orduyla bizi bekliyor. Onlar 3000 kişi. Bir kısmı dedi ki geri dönelim. Bir kısmı Peygamber aleyhissalatu

ve selamı bu durumdan haberdar edelim. 100 bin kişilik ordunun karşısına 3 bin kişiyle çıkılmaz. Allah Resulü Aleyhisselam onları gönderirken vazife verdi. Buyurdu ki, ordunun kumandanı Zeyd bin

vesselam'ı tercih eden Zeyd bin Harise kumandan olacak. Eğer Zeyd'im şehit olursa sancağı Cafer bin Ebi Talib alsın. Eğer Cafer şehit olursa sancağı Abdullah bin Revaha alsın. Onlar yolda bunu konuşurken Allah Resulü Aleyhisselam'ın fikir, sanat, edebiyat kadrosundan onun şairi olan Abdullah bin Revaha ayağa kalkar, der ki kardeşler, biz cihad ederken sayıyla, güçle, kuvvetle değil, biz küffarın karşısına imanımızla Rabbimizin inayet ve lütfuyla çıkarız. Neden sayıya bakıyorsunuz? Neden Allah Resulüne haber gönderiyorsunuz? O hedefi tayin ettiler. Yürüyeceksiniz. Kumandanlarınız şehit olursa sırayla sancağı şunlar şunlar devralacaklar. Onlar Mute'ye kadar giderler. Orada konuşurlar, orada savaş başlar. İmam Buhari rivayet ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam Medine'de, Efendimiz aleyhissalatu vesselam minberde, ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكِ Kur'an-ı Kerim gaybın haberi. Peygamber aleyhissalatu vesselam gaybtan bize Allah'ın ayetlerini bildiriyor. Şimdi bin küsür kilometrelik mesafedeki bütün engeller kalkıyor. Medine'de minberde Hazreti Muhammed Aleyhisselam var. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum onlar dinliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Mute'deki mücadeleyi anlatıyor. An Enes İbni Malik radıyallahu anh kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem akadar rayete zeydun. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki mücadele başladı. 3000 kişilik sahabe, 3000 kişiden oluşan öğrencilerim, Allah'ın razı olduğu müminler, 100.000 kişilik küfaran karşısındalar. Sancağı Zeyd'im aldı, Zeyd bin Harise aldı. Akadar rayete Zeydun fehusibe. Fakat Zeyd şehit oldu, Zeyd'im yere düştü. Efendimiz aleyhissalatu vesselam devam ediyorlar. Thumme akadar rayete Caferun fehusibe. Cafer sancağı teslim aldı. Cafer Allahu Ekber'i müdafaa ediyor. Cafer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı müdafaa ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biraz sonra feusibe. Cafer'im şehit oldu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Cafer şehit olduğunda üzerinde tam 50 kılıç mızrak darbesi vardı. Hepsini ön taraftan aldı. Yani sırtını düşmana dönmedi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam devam ediyorlar. Sımma akadar rayete Abdullah ibn Ravaha fe usibe. Şimdi sancağı ilim, sanat, edebiyat kadrosundan şair Abdullah bin Revaha o teslim aldı. Diyordu ki ya Resulallah, senin mucizelerin olmasa, şu parmaklarından suların aktığını görmeseydik, susuz kaldığımızda, susuzluktan kırıldığımızda, parmaklarından suların boşaldığını, o mucizeleri gözümüz görmeseydi, sadece yüzüne baksaydık, mübarek yüzün bizi imana davet ederdi ya Resulallah diyen Abdullah bin Revaha, 3000 kişiyle 100.000 kişiye karşı Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sancağını müdafaa ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam fa usibe. Abdullah da yere düştü. Abdullah şehit oldu. Peygamber Aleyhisselam 3 kişiye görev vermişlerdi. Eğer o şehit olursa diğeri şehit olursa en son sancağı Abdullah bin Revaha teslim alacak. وَاِنَّ عَيْنَيْ رَسُولِ اللّٰهِ لَتَذْرِفَانِ Sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın diyorlar ki peygamber minberde ağlıyorlar, iki gözünden yaşlar boşalıyor. En sevdikleri Mute'de küfrün karşısında

karşısında onun davasını koruyabilmek, Allah yolunu açabilmek için Zeyd'i şehit düştü. Sonra sancağı Cafer aldı, şehit düştü. Sonra sancağı Abdullah bin Ravaha teslim aldı. Abdullah bin Ravaha şehit oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde ağlıyorlar. O Mute'yi seyrediyorlar. Mute'den canlı yayın yapıyor sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İslam ordusu dağılıyor. Bir gece bir karanlık var. Düşman önündeki bu engel kalkınca Medine'ye kadar belki yürüyecekler. Belki Medine'ye gelecekler. Fakat Peygamber Aleyhisselatu Vesselam o an Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum efendilerimize sevindirici bir haber veriyor. Buyuruyorlar ki: "Summa akhadaha Halid ibn el-Velid min gayrim ratin fa futihala." Şimdi sahneye Halid bin Velid çıktı. Emir vermemiştim ona. Fakat Allah onun eliyle büyük bir fetih ihsan ediyor. Ordu dağılıyor. Kimseler kalmıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görev verdiği kumandanlar şehit düşüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'den orayı anlatıyor. Buyuruyorlar ki: "Thumme akadaha Halid ibnul Velid." Şimdi birkaç ay önce Müslüman olan Halid bin Velid sahnede, sancağı Halid bin Velid devraldı. Kardeşlerim, Halid bin Velid şöyle demedi: "Bana görev vermemiştin ya Resulallah. Onları kumandan yapmıştın. Bana ne?" demedi. Canını ortaya attı. Meydan yerine çıktı. "Bu sancak çiğnenmesin," dedi. Kimseler ona görev vermeden görevi kendinden bildi. Sancağı eline aldı. Ön tarafa geçti. Sağdakileri sol tarafa, soldakileri sağ tarafa, öndekileri arkaya, arkadakileri öne aldı. Yani düşmana sürekli yeni birlikler, yeni kuvvetler geliyor, onu gösterdi. İmam Buhari bu hadisi naklediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu bize anlatıyor. Enes rivayet ediyor. Peki neden rivayet ediyor? Bu hadis bana ne söyler? Bu hadis sana ne söyler? Sana der ki: "Kardeşim, ümmetin alimleri bir asır önce şehit oldu. Ömer Muhtar şehit oldu o sancağı taşırken. Abdülkadir Molla'yı astılar geçenlerde Bangladeş'te. Hasan el-Benna'yı Mısır'ın meydanında vurdular, şehit ettiler. Alimleri bir asır önce göz hapsini aldılar. Onları evlerinde tuttular ya da dar ağaçlarına gönderdiler İskilipli atıfları. Ümmetin kumandanlarını, ariflerini, alimlerini, mürşitlerini onları şehit ettiler. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil marufi ve tenhevnânil munker." Allah Resulü'nün gençleri, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, sen bu asırda, bu zamanda ümmetin dağıldığı, alimlerin, Zeydlerin, Caferlerin, Abdullahların şehit olduğu, ümmetin dağıldığı, iffetimizin, örtümüzün, tesettürümüzün, çarşafımızın çiğnendiği bir zamanda ben imamım, ben vaizim, ben müftü müyüm, ben ilahiyatta hoca mıyım demeden, makama bakmadan, mevkiye bakmadan meydan yerine çıkar mısın? Halid bin Velid olur musun? Peygamber Aleyhisselam'ın gözünden yaşları boşalırken, ümmeti dağılırken ben buradayım ya Resulallah. Ben varsam örtü çiğnenmeyecek ya Resulallah der misin sen? Orada durur musun? وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Şehitler ölmez, onların ruhları yaşar da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti ölür mü? Allah Resulü Aleyhisselam ruhaniyetiyle ümmetini seyrediyor. Bir asırdır Mute'yi yaşıyoruz.
Alimlerimizi ya astılar, ya şehit ettiler, ya dar ağacına gönderdiler. Allah Resulü'nün gençliği, Müslüman gençler, siz ben imam mıyım ki demeyeceksin, ben vaiz miyim demeyeceksin, bana ne demeyeceksin, minbere çıkanlar konuşsun demeyeceksin, kürsüde olanlar konuşsun demeyeceksin, meydan yerinde duracaksın. Ben buradayım. Hani Halid anlatıyordu ya, ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. Halid'e görev vermemişti. Ama ümmet dağılırken Halid bin Velid sahneye çıkmıştı. Peygamber aleyhissalatu vesselam gözündeki yaşları Halid'le dinmişti. Buyurmuşlardı ki, اِنَّ خَالِدًا سَيْفٌ سَلَّهُ اللّٰهُ عَلَى الْمُشْرِك۪ينَ. Halid Allah'ın müşriklere karşı çekmiş olduğu bir kılıçtır. Allah'ın münafıklara, kafirlere, Amerikacılara, Amerikan eşkıyalarına, haydutlarına karşı çektiği bir kılıç olur musun? Allahu Ekber'le, salalarla Allah ve Resul davasını müdafaa eder misin? Geçen hafta Taşkent, Buhara, Semerkant oralardaydık. İslam'ın birinci, ikinci, üçüncü kuşak şehirleri var. Birinci kuşak şehir Mekke, Medine. İkinci kuşak şehir oralarda bir gevşeme hali zahir olunca sancağı Bağdat, Şam, Kahire teslim aldı. Oralar zenginliğe kavuşup gevşeyince üçüncü kuşakta Allah ve Resul davasının sancağını Buhara, Semerkant, Taşkent oralar teslim aldı. İmam Buhariler, Tirmiziler, Maturidiler orada geldiler. Oralar büyük vurgun yedi, Moğol vurgununu yediler. İran'dan vurgun yediler. Oralar Çarlık Rusya'sından vurgun yediler. En son dördüncü vurgunu Sovyet Rusya'dan yediler. Diyorlardı ki, hocam evde birisi oğluna Allah kelimesini telaffuz ederse okulda öğretmen imtihan olsun diye soruyor. Eğer çocuk o kelimeyi biliyorsa babasını idam ediyorlardı. Polis eve geliyor. Eğer çocuk Allahu Ekber kelimesini biliyorsa, hala bunlar İslam davasına devam ediyor diye o evde kimler varsa onları kurşuna diziyorlardı. Lenin'in, Stalin'in askerleri. Ama Lenin'in heykellerini indirdiler. Şimdi Taşkent'te çocuklar Allahu Ekber diyorlar. Ordular dağılınca bu dinin sahibi Allah'tır. Sonra göreceksiniz, her defasında sokakları tanklarla doldursalar, Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, alem-i İslam'a bombalar yağdırsalar, eğer sen ve ben ayakta duruyorsak, o zaman sen Halid olacaksın. Allah'ın küfre, Allah'ın zulme, Allah'ın kafirlere karşı bir kılıcı olacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselam sana Seyfullah diyecek. İffet davamız, tesettür davamız, mahremiyet davamız ayaklar altında. Şimdi ekranlarla Müslümanların evini işgal ettiler. Evlerinizde işgalcilerin kürsüleri var. Meyhanelerden, kumarhanelerden, anadan uryan çıplak kadınların olduğu adalardan yarışma programı adı altında evinize geliyorlar. Evlerimiz Müslümanlar işgal altında. Dağıldık. Peygamber aleyhissalatu vesselam ruhaniyetiyle bizi seyrediyor. Allah Resulü'nün gençleri ondan bundan şundan görev beklemeden Halid bin Velid gibi buradayız ya Resulallah der. Bu ümmete yeniden İslam der miyiz? Allah Resulü'nü anlatır mıyız? Eğer bunu yaparsak وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّي مَاكُمْ لَاِنْ اَقَمْتُمُ السَّلَاةِ. Namaz kılarsak, namaz kılarken sadece senin helal ve haramlarını kabul ederiz. Namaz adına Cenab-ı Hakk'a bunun sözünü verirsek Allah bizimle olacak. Allah bizimle olursa Mu'tede olduğu gibi Halidler Allah yolunu açarken 3000 kişiyle 100 bin kişilik orduları yere serecekler ve dönerken sizi Peygamber aleyhissalatu vesselamın ruhaniyeti karşılayacak. Önce
camileri dolduracağız. Evlere seferberlik, dükkanlara seferberlik var. Dağılan bu ümmet Allah'ın yardımıyla ayağa kalkacak. Yardım gelebilmesi için vakalallahu inni ma'akum leyin akamtumus sala. Müminler secdeye kapanacaklar ve sonra halitler zuhur edecek. Allah yolumuzu açacak.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipleri vardı. Fakat onun mahir hattatları yoktu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama insanlar gelip şu ayetleri mahir hattatlar yazsınlar evlerimizin, dükkanlarımızın, mağazalarımızın duvarlarına asalım, bu talepte bulunmadılar. Ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin duvarlarına, evine, ashab-ı kiramın hanelerine, Medine'nin sokaklarına Allah Teala'nın ayetlerini yazmadı. Sıbgatallah, Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini, kendinin buyruklarını, sözlerini Allah'ın boyası olarak sahabenin yüreğine yazdı Peygamber. Ayet-i kerimeler ashab-ı kiram radıyallahu anhum onların yüreğindeydi. Hücrelerinde, zerrelerinde Allah Azze ve Celle'nin ayetleri vardı. Onlar oradan yürüdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktılar. Onun tevazusunu gözlemlediler. Yürürken, otururken, konuşurken, orduyu idare ederken, devleti yönetirken Peygamber aleyhissalatu vesselama baktılar. Ayet-i kerimeler Allah Resulü aleyhisselamın yüreğindeydi. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüreğinden sahabenin yüreğine ayetler intikal etti. Yürekler arasında bir bağ vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları çölden, onları tenhalardan, uzaklardan topladı. Mescitte onun arkasında ümmet oldular. Yek vücud oldular. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhisselamın hayatının bütün noktalarında o tevazu hali vardı. Ona bakarlar, hayatına bakarlar, Kur'an-ı Kerim'i görürlerdi. Ve inneke le ala hulukun azim. Önlerinde bir ahlak dağı vardı. Onun bakışları, duruşları, yüzüne bakarlardı, yüzünde cenneti görürler, cennete yürür gibi yürürlerdi ona. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Allah ve Resul davasını korumak, himaye etme adına onlarla, ashabıyla Bedir'e gidiyor. 300 küsur sahabi var. Fakat 100 tane binek bulmuşlar. 100 bine binecekler, 300 küsur sahabi. Kilometrelerce yolu kat edecekler, Bedir'e gidecekler. Orada Medine'yi, orada Allahu Ekber'i müdafaa edecekler. Kura çekmişler aralarında, kardeşlik akdinin gereği olarak 3 kişi bir tane bineğe binecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma, onların üçü bir bineğe binecek. Efendimiz aleyhissalatu vesselam deveye biner. Mesafeyi kat ederler. Şimdi o inecek, Ebu Lübabe binecek. Sonra Ebu Lübabe inecek, Ali bin Ebi Talip binecek. Allah Resulü aleyhisselama bakıyor sahabe. Efendimiz aleyhissalatu vesselam devesinden inecek. Ebu Lübabe, Ali bin Ebi Talip radıyallahu anhuma rica ediyorlar. Olmaz ya Resulallah. Anamız babamız yoluna feda olsun. Sen onlarca kilometreyi yalın ayak, çöllerde Bedir'e kadar yürüyecek, biz devenin üzerinde gidemeyiz, duramayız ya Resulallah diyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, ma entuma bi akva minni. Siz benden daha güçlü değilsiniz. Eğer siz bu yollara dayanıyorsanız, bu meşakkate dayanıyorsanız, eğer siz Allah'ın huzurunda yarın kıyamet günü ecre, sevaba talipseniz, ben de o ecre, ben de o sevaba talibim. Ali bin Ebi Talip senin yürüdüğün gibi Abdullah'ın oğlu Muhammed de yürüyecek. Çöllerde peygamber de yürüyecek. Ebu Lübabe, senin yürüdüğün gibi ben de çöllerde yürümeye mecburum diyen bir peygamber. Kardeşlerim, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam devesinden iner. Sahabe peygambere bakıyor. Allah Resulü aleyhisselam yürüyor, Ali bin Ebi Talip, Ebu Lübabe, onlar deveye binecekler. Güneş çöle vuruyor. Çölde taşlar eriyor. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam yaya yürürken, ona bakan sahabenin yüreği eriyor. Eğer dava adamı olacaksan, alim olacaksan, alimi Rabbani olacaksan, vakıf adamı olacaksan, ümmetin gençlerine gel diyeceksen, hadi beraber yürüyelim diyeceksen, sen amillerle, ağalarla, paşalarla değil, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolunda o gençlerle, alilerle nasıl yürüdüyse öyle yürüyeceksin. Odana bakmaz insanlar. Ya da odanda şatafat varsa sen onunla gençlerin yüreğine giremezsin. Odanda en o usta hattatların kaleminden çıkan, onlarca lira vererek almış olduğun ayetleri duvara yazarak insanların kalbine Allah'ın ayetlerini yazamayız kardeşlerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bir dünya gösterdi. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum onun dünyasına girdiler. Peygamber kumandandı sallallahu aleyhi ve sellem. Devlet başkanıydı. Ashab-ı kiram anamız babamız yoluna feda olsun diyorlardı. Ama öyle bir hayat yaşıyordu o işte. O hayata girmişti sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir o hayatı gördü. Ebu Bekir radıyallahu anh o hayatı aldı Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan. O yola girdi, orada yürüdü Ebu Bekir radıyallahu anh. Usame'yi Allah Resulü aleyhisselam kumandan olarak atamıştı. Sonra ahirete yürüyünce ordu geri gelir. Usame radıyallahu anh Efendimiz'e insanların itirazı var. Kölenin oğlu Hazreti Ömer'in asker olduğu orduda nasıl kumandan olur derler. Allah Resulü Aleyhisselam'ın atadığı Usame'yi Hazreti Ebubekir tekrar atar. Usame radıyallahu anh atın üzerine biner. Saçı sakalı ağıran, ahirete gitmesine

0: iki yıl kalan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Medine'de yaya yürür Usame atın üzerinde. Usame 18...
1: İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler açmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar. Ayak yapılarından belli ki sadece uçmak için yaratılmışlar. Bir yere kesinlikle konmayacaklar. Kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün var. Muhassab Vadisi'nde Ebrehe'nin ordusu, en önde devasa bir fil, ardında 60 bin sefil Kabe'yi yıkmak için harekete geçiyor. Daha adımını atmadan fil, Ebrehe'nin yol göstericisi Tufeil yaklaşıp kulağına bir şeyler fısıldıyor. Mahmut, sağ ve selametle geldiğin yere dön. Çünkü sen Allah'ın dokunulmaz kıldığı memlekettesin. Ve Tufeil de çekilir dağlara. Ve fil dizlerinin üstüne çöker. Orduda bir kargaşa. Ne oldu bu file? Yönü başka tarafa çevrilince koşuyor. Hem de delice bir süratle. Ama Kabe'ye doğru döndürülünce yüzü kapanıyor dizlerinin üstüne. Ucu sivri demirler sokuluyor burnuna. Mahmut kalksın ve yürüsün diye. Ama nafile. Tam o esnada gökyüzünde Yemen tarafında bir karartı, kapkara bir bulut gibi deniz üzerinden gitgide yaklaşan, yaklaştıkça netleşen bir karartı ve dehşetle açılan gözler ve sapsarı kesilen yüzler, bir ses dayanabilecekseniz bakın diyor. Çünkü gökten ebabiller yağıyor. Yeryüzünde hiç görülmemiş kuşlar, irili ufaklı, bölük bölük, fırka fırka, birbiri ardınca, başları vahşi hayvanların başı gibi, gagalarında ve ayaklarında taşlar, pişirilmiş çamurdan, kanatları benek benek kar beyazı, o ilahi nurdan ve alınlarında bir yazı, El Kahhar, El Kahhar, belli ki azap için yaratılmışlar. İşte başlıyor azap. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah. Nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah. Bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe mağlup, galip olan Allah. Biliniz ki sonunuz

intikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk

Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz, ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.
1: Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle Huzalara yardım etmezsem, ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki, kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl, sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti
2: Muhammed Mustafa geliyor.
1: 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldı.

hane-i saadetin üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice Tülkübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olana. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولقد آتينا داود

فقد الطير فقال ما لي

تفقد الطير فقال ما لي لا

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı ve hicretin 7. yılı. Medine'ye 48 millik mesafede bir yer. Adı Hayber. Gün herhangi bir gün, sakin ve sessiz. Ama gece gölgeler çekilince Hayberliler fitne kazanına çevirir Hayber'i. Üseyr adında biri duydukları nefreti kelimelere döker. Muhammed üzerimize yürümeden biz Medine'ye saldıralım. Nasıl olsa tüm Mekkeliler yanımızda. Onunla yurdunun ortasında çarpışalım. Eski ve yeni bütün hıncımızla. Bu fikir kabul görür. Hazırlık başlar Hayber'de. 63 yılın 60'ıydı. Müşrikleri kışkırtıp Medine'yi yok etme planı, bardağı taşıran son damla ve çatlayan sabır taşıydı. Bu damlanın adı Hendek Savaşı'ydı. Rüzgar ekmişti Hayberliler, bu yüzden fırtına biçeceklerdi. Fırtına kopmak üzere. Medine-i Münevvere'den nasıl çıktıklarını bilirsiniz ashabın. Bedir'den tanırsınız bu çıkışı, Uhud'dan tanırsınız. Her biri bir ölüm meleği gibi. İşte Hazreti Ali, elinde Resulullah'ın beyaz sancağı. Ordunun öncüsü Ukkaşe, sağ kol kumandanı Hazreti Ömer, en önde süzülen 200 er ve 1400 piyade, dolu dizgin atlarıyla. Sonra peygamber hanımı Ümmü Seleme, peygamber halası Hazreti Safiye, toplam 20 hanım sahabe şefkat kanatlarıyla. İşte bu ordu Medine'den Sahba'ya doğru akan peygamber ordusu. Savaşın parolası ya Mansur, emin. Fırtına yolda. Hayber'in önündeyiz. Mevsim yaz. Peygamber atı Zarib'in gölgesi düşüyor çalılıklara. Peygamberin gölgesi olmaz. Birkaç gün peygamber eşliğinde muhasara ve hastalanıyor Nur Nebi. Sancağı Ebu Bekir alıyor. Fetih müyesser olmuyor. Sancağı Ömer alıyor. Elden ele dolaşıyor peygamber sancağı. Ama fetih gerçekleşmiyor. Sahabe Hayber'de zor durumda. Sahabe peygamber huzurunda. Fahri kainat ashabına sesleniyor. Yarın sancağı öyle bir yiğide vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. O da Allah'ı ve Resulünü sever. O Hayber'i fethetmedikçe dönmeyecek. Allah fethi onun eliyle gerçekleştirecek. Bitmek tükenmek bilmedi gece. Kimdi o yiğit? Ashab-ı Güzin sabaha kadar düşündü durdu. Hattab oğlu Ömer, o günkü kadar kumandanlığı istememiştim diyor. Kimdi o? Bakın işte sabah oluyor. Karargahın önünde ashab ve bir nur vuruyor çadırın dışına doğru. Resulullah çıkıyor. Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere Kureyş muhacirleri elini uzatıyor. Ensar uzatıyor elini. Hep sancağa talipler. Resul-i Ekrem'in nazarları birini arıyor. Duyulan tek şey peygamber suskunluğu. Sanki nefes alsalar başlarından kuş değil, göğüslerinden canları uçacak. Ve o mübarek dudaklarından bir soru dökülüyor. Ali nerede? Demek o yiğit Ali'ydi. İşte Ali, Zülfikarı belinde, sancak, ak sancak, peygamber sancağı Ali Murteza'nın elinde. Fırtınanın merkezinde bir yer, adı Hayber ve fırtına iş başında. Merhab adında biri, Hayberlilerin en büyük savaşçısı, kılıcını sallayıp meydan okudu Ali'ye. Cesaretin varsa karşıma çık diye. Önce şairler çarpışırdı savaş meydanlarında. Şiirler savaşırdı. Söz Ali'deydi. Ben öyle biriyim ki annem bana Haydar ismini koymuş. Ben ormanların derinliklerinden kükreyerek gelen aslan gibiyim. Ve sözü uzatmadı Haydar. Söz artık kılıçlarındı. İlk hamle merhaptan. Ali kılıç darbesini kalkanıyla karşılıyor. Ama kalkan ikiye ayrılıyor ve Ali'nin elinden yere düşüyor. Allah'ın aslanı şu an savunmasız. Fatımatüz Zehra'nın gülü savunmasız. Hayberliler sevinç içinde. Merhab'ın gülmekten dişleri görünüyor. Sahabe şaşkın. Fahri kainatın gözleri sükun denizi. Eğer bir hamle daha yaparsa merhab, hayır. Hayır, Hazreti Ali'nin elinde etrafa parıltılar yayan bir şey var. Bu Zülfikar semaya doğru bir kavis çizdi ve ardından durdu Zülfikar. Allah'ın aslanıyla göz göze geldi merhab. Gördüğü son şey Hazreti Ali'nin yıldırımlar salan gözleriydi. Ve indi Zülfikar. Önce kalkanını, sonra miğferini ikiye ayırdı. O gün fırtınanın adı Haydar-ı Kerrar'dı.

Fahri Kainat savaş meydanını geziyor. Yaralananlar, şehit olanlar. Efendimiz bir şehidin başucunda duruyor. Boğazından bir okla vurulmuş. Bu şahıs bir çöl arabıydı. Efendimiz ona da ganimetten bir pay ayırmıştı. Kendisine getirilen ganimeti aldığı gibi peygamberin yanına gelmiş. Ya Resulallah, bu nedir diye sormuştu. O senin payındır deyince Efendimiz, ya Resulallah demişti adam, ben bu ganimet mallarını almak için Müslüman olmadım. Ben demiş ve eliyle boğazını göstererek devam etmişti. Ben şuramdan bir okla şehit olmak için Müslüman oldum. Fahri Kainat ona, eğer sen doğru söylersen Allah da seni doğrular demişti. Şimdi tam dediği yerden bir okla şehit düşmüştü. Efendimiz cübbesini çıkarıp onun üzerine serdi ve cenaze namazını kıldı. Namazdan sonra şöyle dua etti. Ey Allah'ım, bu kulun senin yolunda şehit olarak öldürüldü. Ben şehadet ediyorum. 63 yılın 60'ıydı. Günler sayılı, hicretin 7. yılı. Aslanlarını bağrına bastı Medine-i Münevvere. Hayber talihine küstü. Rüzgarsa Rabbinin emriyle esti. Ya Rab, yeryüzü asr-ı saadetten beri acıya acı ekliyor. Ya Rab, bugün insanlık senden bir fırtına.

benim gözlerim ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine.

0: Jesús, neredesin?
1: www.yıldızfm.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

bir ulul emredin, emrine girdik. Ezelden biatlı hakanımızsın. Er idin sayende murada erdik. Dünya ve ahiret sultanımızsın. Unuttuk ilhanı, kara oğuzu. İşledik seni göz bebeğimize.

suçumuz çoksa da sunumuz yoktur. Şımardık müjdeyi sahabetinle. Gönlümüz ganidir, gözümüz toktur. Doyarız bir lokma şefaatinle. Nedense kimseler anlamaz, eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmi sen de ya Resulallah,

suları tükendi gülaptanların. Dinmedi gözümüz yaşı merhamet. Külleri soğudu bu kurdanların. Aşkınla bağrını yakmada millet. Gelmemiş Türkçede kıy su Hasan'ın. Yok bizde bürde ne muallaka. Yolunda baş veren Ali Osman'ın.

ne kanlar akıttık hep senin için. O ulu kitabın hakkı için aziz, gücümüz erişsin ve erişmesin, uğrunda her zaman dövüşeceğiz. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz, can verir cananı veremez Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz, ölsek de ravzanı ruhumuz bekler.

bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.